0: hadi.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, herkese hayırlı haftalar. Güzel bir haftaya beraber başlıyor olabilmek ümidiyle efendim hayırlı sabahlar diliyorum. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraberiz. Şimdi o elindeki derdi, kederi, stresi, gamı, kasaveti, pazartesi sendromunu falan yere bırak ve ellerini yukarıya kaldır. Yakalandın Emre Mutlu Show'dasın.

0: Günaydın mesajlarınız çoktan gelmeye başlamış bile. Hepsine bakacağız tek tek. İyi ki varsınız be. Oh be. Tayfa toplanmaya başladı. Yoklamamız olacak ama daha çok erken. Şöyle gelsin herkes, şöyle bir sıralarımız bir dolmaya başlasın. Bu da yeni şarkıymış Rain Man'in. Sen var ya, ben beğendim. Kontağı çalıştırdık, teker döndü. Önce emniyet kemerlerimizi bir bağlayalım. Önce orta şeride, sonra sol şeride geçip tapa gaz gazlayacağız. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Emre Mutlu hocam günaydın demiş. Ne hocamı bu abi? Sonunda eski şirket arabama geri kavuştum. Benden başka diğer

Kullanan arkadaş bütün frekansları bozmuş. Ben de şu andaki 6 frekansın tamamına İstanbul FM'i geri aldım demiş. Umarım arabamı bir de altından almazlar demiş. İnşallah dostum benim.

0: Abi günaydın, kahvaltıya buyur demiş. Yalandan. Günaydın, iyi yayınlar. Şarköy'den kucak dolu selamlar. Çok güzel program yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Yasin Hakan Karagöz'ü. Daha şimdi başladık hocam. Ne zaman? Ha, genel anlamda mı söylüyorsun? Yeni bir hafta, yeni hedefler ve yepyeni enerjiler demek demiş. Pazartesi sendromuna hiç yer vermiyoruz. İçimizi açacak, enerjimizi tavan yaptıracak. Harika. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Günaydın, günaydın. Günaydın sarı olan, sarı olan mı? Günaydın tüm dinleyicilere, teşekkürler. Günaydın nükleer enerji santralin demiş. Enerji Bakanı, bak. Santral benim denetlemem altında olan bir yer ama ben bakanım. Bakanım. Bakanım. Bakanım derken de kendime bakanım diyormuş gibi oluyorum. Aslında kendime de diyorum, çok saçma bir şey oluyor. Abi tereyağının kokusu geldi mi demiş. Tereyağlı menemen patlatıyoruz bu sabah. Tamam dur, bismillah, yeni başladık. Şu an bu odada sadece çubuk kraker var, yapma. Günaydın evine, iyi yayınlar dileriz. Pazartesi iple çekmek demiş. İyi misiniz? Hamdolsun efendim, Allah bugünümüzü aratmasın. Sizler de iyi misiniz? Siz iyi misiniz? Ben de size sormuş olayım hemen. Enerji Bakanım günaydın demiş. Esra günaydın. Buradayız buradayız, bağırma, günaydın demiş. Tamam, bağırmadan olmaz ama. Günaydın, başka radyo açık kalmış. Dünden niye başlamadı Emre hala diye söyleniyordum. Bir başladı program, başka ses nasıl kaç... Nasıl... Başka ses nasıl kaçtı mı anlatamam demiş. Başka ses duydun mu kaç. Beni duydun mu gel. Günaydın, başka radyo istasyonu var mıymış ki demiş. Günaydın Enerji Bakanım demiş. Günaydın efendim, günaydın, günaydın. Emre abi günaydınlar. Dün akşamki futbol turnuvasına ben geldim, sen gitmişsin. Allah belasını versin. Mall of Trafiğim demiş. Taner'den geldim seni görebilmek için. Geldiğimde 5 dakika önce gitti dediler. Çok fazla durmamışsın demiş. Oğlum dur, parasını aldık, öyle çok fazla durmamışsın değil mi? Geri isterler, meri isterler şimdi parayı. Başka bir organizasyonda beklerim kardeşim. Gerçekten kısmet. Ama inan sen geleceksin diye kaçmadım oradan yani. Gitmem gerektiği için gittim. Yani bana haber gelmedi önden. İsmin neymiş dur bakayım. Serdar kardeşim. Serdar geliyor, Emre kaç demediler. Vallahi bak. Evet, mini takım formamızı giyen... Bir minimiz kendisine ulaşan formayla fotoğrafını atmış. Kimlere gönderdiysek forma bir fotoğraf çekin atın da. Tamam, olabilir, elenmiş olabiliriz. Milliler yurda dönmüş, bazıları tatil için kalmaya devam etmiş olabilir Amerika'ya hazır gitmişken. Ama olsun, forma gönderdik. Kimler formayı giydilerse üzerlerine ya da ne bileyim kimlere ulaştıysa. Bir fotoğraf çakın bakalım, bu ufaklığın adı nedir bu ya? Güle güle giysin. Teşekkür ederiz, iyiyiz çok şükür demiş. Günaydın. Günaydın efendim. Emre Sabah'a Gökçen civarında 3 poğaçayı 150 lira verdim demiş. O bile koymadı, neden? Çünkü kızım Kore'den temelli dönüyor. 3 sene sonra ondan herkese selamlar. Abi kızın Kore'den temelli dönüyor ve sen 150 lira bana koymadı diye bunun müjdesini bize... Sabiha Gökçen civarında 3 poğaçaya 150 lira verip kızına 3 sene sonra kavuşan abimizin 150 liranın koymadığını açıkladığı bir mesaj okudum. Doğru duydunuz. Ya mesela şu mesaj şu ağırlıkta olsaydı, yani ağırlıkta derken bu kadar yoğun bir mesaj olsaydı. Emre 150 bin lira param çalındı iş yerinde ama Kore'den kızım dönüyor, 3 sene sonra gelecek. Koymadı be, olsun falan. 150 lira biraz... Örneğin içinde küçük kaldı bu abi. Zaten biz olayı bilmiyoruz, şahit değiliz ya. Keşke daha yüksek bir rakam yazsaydın hani. Emre. 30 senedir aradığım babamı buldum. Ve az önce... İnanır mısın, 25 liraya su aldım, o bile koymadı. Normalde 3 harfli marketlerde 4 lira falan ya. He, poğaçalar hap kadardı, tamam anladım. Olsun, gönlü geniş abim, helal olsun sana. Sizin oralarda poğaça kaç para? Böyle bir alışkanlığı olan var mı, poğaça almak gibi? Şimdi diğerlerine girmek çok yani, böyle en kilosu kaç para, o bu falan hani. Onları söylemeyelim ama yani mesela bir poğaça kaç para sizin oralarda? Ben kullanmıyorum. İsmi Batu. Batu kardeşimize gitmiş formamız. Batu'nun üzerinde bir de ne yapmış bak. Şu ilk yaptığı hareket hangisini bilmiyorum. İki tane fotoğraf atmış. Diğeri Kenan Yıldız hareketi. Bize Kenan Yıldız pozu vermiş üzerindeki milli takım formamızla. Allah bahtını kaderini açık etsin. Spor sever bir genç olarak yetişeceğine eminim. Sevgili Batu'ya selamlarımızı iletelim buradan. Günaydın, iyisiniz umarım demiş. Efendim iyiyiz. Oh, şu manzaraya bak be. Pendik Marina'dan bir gün... Bak şimdi oturdu teknesine, yani elinde kahvesi. Ya aman aman be. Bizim burada 35 TL demiş. 15 TL mi? Bak daha poğaçanın fiyatını öğrendiğim anda midem yanmaya başladı. Biz bu pahalı poğaça bilgisini ne yapacağız şimdi demiş. Dağarcığını at. Yarın öbür gün merhaba ben Kenan Mizeli oldu diye ararlar yarışma programından. Kenarda dursun. Sularımızı içelim mi demiş izniniz olursa. Estağfurullah efendim, içelim tabii ki. Güzel hatırlattın. Sularımızı şöyle bir likırdatalım. İmkanı olan herkes şu anda. Hatta şöyle hemen ben şöyle bir saniye. Ben suyumu içtim. Artık sen de bu fırıltılı sesi duyduğunda neyin geliyorsa, yani su içmen geliyorsa pardon, canın çeksin, sen de hemen yapıştır suyu. Bazı insanlar var, yaz kış ılık su içer mesela annem. Yani Ağustos sıcağında böyle soğuk, normal musluk suyu sıcaklığında su ver, böyle alır onu avucunda tutar onu, ya neredeyse ıhlamur gibi. Ama ben mesela kışın bile buzlu su. Vallahi suyun içine buz atıp içiyorum kışın bile yani. Nasıl bir içimdeki... Harareti söndürmek istiyorsam artık... Abi soğuk su içmediğim zaman ben su içtiğimi anlayamıyorum. Vallahi anlayamıyorum. Aynı soğuk çorba içmeye benziyor ılık su. Çorba kaynar olacak mesela. Sıcak da değil, kaynar böyle hani... Böyle 5 dakika karıştıracaksın soğuması için. Diyeceksin madem soğutuyorsun niye kaynatıyorsun? O aradaki hüpletmeler var ya, kaynar kaynar. Ağzını yüzünü kavuran. 0544-886-1886. Abi yayında değilsin sandım başka radyo. Bu hayırdır ya, herkes sabah sabah başka radyolar. Hafta sonu bir dağılıyorsunuz herhalde bir yerlere. Cumartesi pazarda bizim burada klimalar kapanıyor herhalde. Yani herhalde derken muhtemelen kapanıyordur kimse olmadığı için. Şu an stüdyo 2000 derece falan olabilir. Ciddi söylüyorum, peksimet fırını gibi içerisi ya. Çorba dedim de sana, sabah sabah şöyle sirkeli sarımsaklı kelle paça ne güzel. Vallahi şu an gitmez ya. Ya şu an gitmez, bazı sabahlar gidiyor da şu an benim canım istemedi ya. Şu an ne gider biliyor musun bence? Dur bakayım şöyle bir düşüneyim. Şu an hangi çorbaya kıyım yapardım? Bir kremalı mantarım var ya şu an benim, net. Kremalı mantarı okeyim şu anda. İkinci ihtimal olarak da herhalde bir ezogelin giderdi ya. ama şu an sakatatta hiç değilim. Niye bilmiyorum. Normalde canım hep ister böyle. Biz konuşulduğu zaman bile canım çok çeker de. Bir ne bileyim içim almadı şu anda ya. Ayran ışık çorbası tabii o yani yazları tercih edilen ve sık şekilde özellikle Anadolu'da tercih edilen ve yapılan çorbalardan birisi. Ama şu an böyle pek bir şeye giremedim. Böyle işkembeydi, tuzlamaydı ne bileyim ama söyledikçe de hoş da gelmeye başladı. Aslında gidermiş biliyor musun? Kelle paçaya tek atabilirdik. Bak şu an canım istemeye başladı. İşte abi konuştukça nasıl televizyonda YouTube'da bir şey görüyorsun ve canın ondan istemeye başlıyor. İşte bak görüyor musun ya yemek konuşmanın da zararları bunlar işte. Bir de yani ona kelle paça çorbası niye deniyor? O kelle paça yemeği aslında ya. Yanlış mı düşünüyorum ben? Yani nohutta daha az su var. Şey daha çok su var. Ciddi söylüyorum yani mesela bir kuru fasulye koy böyle kasenin içine. Onda bile daha fazla su var. Yani öbürü yemek yani bayağı etsin üzerine birazcık sulu bir et yani öyle düşünüyorum. Konum atayım hemen gel istediğin kadar ısmarlayayım sana. Benim radyo programı yaptığım farkında değil şu anda. Şu anda FaceTime'dan konuşuyoruz zannediyor. Vallahi muhtemelen öyle. 0544-886-1886 ani günaydın çürük. Abi günaydın yazacakmış da ani yazınca dedim hocam aniden mi günaydın diyor ona. Günaydın. Bir anda ansızın günaydın yani. ...0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza saatlerimiz onu gösterene kadar gönlünüzce yazabilirsiniz. 0544-886-1886.
1: Emre Mutlu.
0: Hemen geliyorum.
1: Bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet Heon.
6: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Daha fazlasını dinlemek istedim.

Fırından 3 dakika önce çıkmış poğaçaları kartona koyuyorlar. Üçlü paket halinde 70 sente satıyorlar. 70 sent. 30 TL'ye 3 tane poğaça. Vay arkadaş ya. Bile. 24 saatte varmış bu hizmet. Üçlü poğaça kartona koyuyorlarmış. Fotoğrafı da var. Böyle kare kare arkadaşlar. Küçük böyle kese kağıdı gibi bir şey. İçine 3 tane ayrı ayrı poğaça ve seçebiliyormuşsun herhalde. 70 sent hakikaten de yazıyor üzerinde. 0.70 euro. Vay arkadaş ya. 28 TL falan yapıyor. Yani 150 lirayı yazması normal arkadaşımızın. Ne prens ol ne de kurbağa bana değil ben. Daha doğrusu tanesi 50 lira olan poğaçayı. Günaydın demiş, günaydınlar efendim. Ya uzak ol ya da burada. Emre Mutlu günaydınlar, kulağımız sende gözümüz yolda, hayırlı sabahlar hayırlı haftalar tüm dinleyenlere keyifli bir gün diliyorum demiş. Seher Yıldız. Seher Yıldız. Konu... Seher Yıldızı gibi ne şey gibi isim soyisim değil mi? Naif böyle uyumlu yani cümle gibi. Günaydın Emre abim demiş, günaydın kardeşlerin güzeli. Günaydın güzel adam, günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar, toparlanıyor muyuz? 5 dakikaya alacağım yoklamayı ona göre. Ayrılma bir yere sakın ha. Abi çorbaların kralı mercimektir, gerisi teferruat. Niye slogan atıyorsun sabah sabah şimdi? Bu kadar mercimeği savunamazsın sabahın köründe ya. En sevdiğin çorba mercimek desen tamam mı? Kralı mercimektir, gerisi teferruat. Damarımı kessem mercimek akar. Abi mercimeğin de iyisi lazım. Bak mercimek dediğin bir defa böyle hafif koyuya kaçan ama çok koyu olmayan, artı bol tereyağı tadı gelen, artı pürüzsüz bir kıvamda olan, üzerine yağ yakılan falan böyle değil mi yani biraz? Mercimek dedi mi öyle? Yani yoksa bazı yerler var mercimek demeye bin şahit ister. Koymuş suya kaynatmış yani. Ben pütürlü mercimek sevmiyorum ya. Krema kıvamında olması lazım yani. Düştük yine kara kuyuya.

İtiraf etmem lazım. Dün Cem'le konuştum, şarkının sahibi. Bu şarkı sonradan mı patladı bilmiyorum da. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, bak. Çok güzel şarkıymış. İşte sabahları çalıyorum seni falan filan. Aa eyvallah bro falan. Ya dedim aç kolların çok güzel olmuş dedim ya. Ha beğendin mi dedi. Dedim beğendim vallahi dedim ya. İyi patladı dedim. Dedi ki o şarkı 2017 oğlum. 9 yıl olmuş şarkı çıkalı. Dedim tamam 2017'de iyi patladı o anlamda dedim yani. Ya he he dedi. Ya çok bu konularda çok rezil Yusuf bir adamım vallahi billahi. Bir kere de canlı yayında Emre Aydın'a çok sevdiğim şarkınızda hakikaten harika olmuş. İnşallah bahtı açık olur dedim. 6 yıl oldu dedi bu çıkalı. Ya ne zaman çıktı önemli değil ki şey gibi bu doğum günü kutlamayı kaçırırsan da trip yersin ya yani. Ne kadar önemli aman aman aman. Ne zaman çıktı ben görüşümü beyan ediyorum yani tamam biraz ayıp olmuş gibi oluyor ama. Ama bunda da yeni şarkı havası yok mu şimdi?

Emre abi bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, doğruyu söyle. Bir şey soracaksın. Tamam, bir şey söyle, doğruyu soracağım ben de. Bir şey söyleyeceğim, doğruyu söyle demiş. Rehberinde kaç tane ünlünün telefonu vardır? Sana kim lazım? Uygun fiyattan ayarlarız. Cem Belevi deyince sormak istedim demiş. Cem benim çok eski arkadaşım ya. Yani kaç tane ünlünün telefonu var? Bunu hayatım önce ilk defa şu anda sen sordun diye düşünüyorum. Ama eş, dost, arkadaş, abi, kardeş çok vardır, bilmiyorum ki. Vallahi bunun tutup sayacak halim de yok yani. Ahmet, Mehmet, ünlü müydü bu? Yok, bu bizim mahalledeki. Epey vardır muhtemelen yani. Sana kim lazımsa uygun fiyattan veririm. Abi Hadise'nin telefonu var mı oğlum? Başlamayın bak. Başlamayın bak ya, hemen böyle birisi ortaya bir şey atıyor, ondan sonra çıkamıyoruz konunun içinden ya. Ya 0567. ...9048-7316 bir daha da vermem. Kaydetseydin, kaydetseydin. Ara bak, direkt kim çıkacak? Hadi deli oğlan, hadi benime dolan. Ne adamsınız ya. Farah ne... Ne? Farah Neynep Abdullah. Heyecandan o kadar acele yazmış ki. Farah Zeynep Abdullah için 5000 lira veririm demiş. Telefon numarası için. Oğlum bak, başımıza iş alacağız. Düzgün mesajı bari düzgün yaz ya. O yok bende. Ama bulurum, 5'te olmaz, 20'ye anca. Alo deme garantili. Bende en ünlü Nihat Kahveci'nin numarası var demiş, o da akrabam olduğu için. Selamlar. Öyle bir sistem vallahi Discord'da yapmışlar, ne kadar kötü bir şey ya. Benim numaram bile dolaşıyormuş panellerde, ev adresi bilmem ne. Patlattılar ya bu şeyleri, yemek sağlayan firmaları, bakanlığı patlattılar falan, hackerlar.

Günaydın, 118.80 ile mi görüşüyorum demiş. Ben de bir ara Banu Alkan'ın telefonu vardı, bir kere aradım. Bir daha da açmadı dedi. Abi bu sabah ben mi okuyamıyorum, siz mi tam ya? Bir daha da arama dedim anlamında bu. Bir daha da açma dedi. Ha, bana telefon açma dedi mi yani?

Manifestin menajerinin telefonu varsa lütfen şarkılara günde bir kere dinleyebilir, dinlenebilir diye kota koydur demiş. 6 yaşında kızım yüzünden aynı şarkıyı günde 30 kere dinlemekten manifest kızları gibi geziyorum ortalıkta demiş. Hocam işte trend böyle bir şey. İlhan İrem abimizde bir anım var mı demiş. Allah rahmet eylesin. Anım var var. Kendisiyle şahsi yaşadığım bir anım yok da. O zamanlar çok ünlü tek tük AVM'lerden bir tanesinde görmüştüm kendisini. Heyecandan kafayı yemiştim adam var ya. Ya yürüyen efsane ya. Sadece görmek yani bütün anım bu. O zaman böyle çıkart cep telefonu fotoğraf çekil falan öyle bir şey de yok. En büyük anım bir kere de konserinde izlemiştim kendisini. Allah rahmet eylesin.

yurtuldum. Çorbanın kırıl tavuk suyu mercimek karışıktır demiş. Kimse Ezogelin'e laf söyleyemez. Çorbanın kırıl tavuk suyu mercimek karışık ama kimse Ezogelin'e laf söyleyemez. Gel beraber işkembe içelim adam. Kavram karmaşası yaşıyor ya. Kendiyle bu kadar nasıl çatıştı bir cümlenin içini anlamadım. Ben yarın sabah Alanya'ya gidiyorum. Kavurucu sıcaklar geliyormuş şansıma demiş. Evet şansına. Allah yardımcısı olsun. Tatilde olanlara bir şey diyemem de. Dışarılarda çalışmak zorunda olanlar, ekmek parasını dışarılarda kazananlar. Yine geldi çattı o korkunç sıcaklar. Ne eyyamı bahuru biter, ne sıcak hava dalgasının Orta Doğu'dan gelmesi biter.

0: Şöyle bir yoklama yapalım. Birazdan sabah mevzumuza geçeceğiz. Efendim, evlerinde olanlar, 1'e iş yerlerine varmış olanlar, 2'ye trafikte olanlar, 3'e basıp yollarlarsa hem ne kadar kalabalık olduğumuzu bir görelim. Üşenmeyip siz de mesaj atarsanız sadece bir rakam yazmanızı rica edeceğim. En azından bir görmüş olalım kimler nerelerden bizleri dinliyormuş. Evlerinde olanlar, 1'e iş yerinde olanlar, 2'ye trafikte olanlar, 3'e basıp yolladıkları anda ben de başım göğe ermiş olarak programın geri kalanına devam etmiş olacağım. Abi 6'ya basıp yollamış. Mesela niye bunu yani? Altı mı? Elim değmiş mi? Birden iki. Hem eve hem iş yeri. Kiralık daire var, ister misin demiş. Konuya böyle giren ilk defa böyle bir emlakçı görüyorum. Normalde isteyenin seni bulması lazım değil mi? Yani çiçek satan arkadaşlar gibi ışıklardaki. Çiçek ister misin diye sorulur da, daire ister misin diye soran ilk defa. Ya da bir ihtiyacım olduğunu falan mı düşündün acaba hani bu adam? Evden dinliyorum demiş. Birden iki, günaydın. Günaydın Emre'cim, nasılsın? Teşekkürler dostum, sağ ol, sen nasılsın? Evet, genelimiz yine trafikteyiz. Yine trafik, yine trafik, yine trafik. Geldi çattı pazartesi ama iyi olan yanı ne mesela pazartesinin? Dün beraber değildik, bugün beraberiz çok şükür. Cuma'ya kadar trafikte sana denk geleceğim için 5x3 eşittir 15 demiş. Pazartesiden hallettim bu numara gönderme işini. Ya bir daha sorduğunda anla ki. Bakayım şöyle Emre. Anla ki ben trafikteyim diyor. Yani beni böyle 3'e 5'e bastırtma. Ama ya dinlemiyorsan şimdiden bak, bunun esprisi burada. Ben bilmiyor muyum kimin nerede olduğunu Emre kardeş? İşin esprisi yoklama. Kimler burada kimler değil onu anladın mı? Çakozladın mı yani? Onun peşindeyim ben. Kimler dinliyor acaba? Yoksa pazartesiden cumaya kadar zaten trafikteyim. Yaz bana bitsin gitsin ama ya salı günü yoksan? Ya çarşamba dinlemiyorsan? Ya perşembe aramızda değilsen? Bu olayın numarası bu. O yüzden her gün yaz. Yazacaksın.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: Reklamlar.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Erkeklere 10 lira, kızlara bedavaya verebilirim. Şirket attı bir de. Tarlada olanlar kaça bassın demiş. Tarlada ne yaptı? Yani tarlada eğer çalışıyorsan iş yerindesin anlamına ikiye basman lazım. Ama tarlada farklı bir şey, farklı bir başlık açmamızı istiyorsan çok tarlada olan yoktur. Bir tek seni istisna sayalım. Trafiğin kenarında elemanın gelmesini bekliyorum. Kaça basacağımı bilemedim, buradayım demiş. 20 dakika önce trafik yoktu. Sıkışmaya başladı. Kavacık FSM yönü istikameti. Şaşırdık mı? Hayır. Gayet normal yani. Bu saatler. Okullar da kapandı şimdi yani. Yok arkadaşlar, biz kendimizi avutuyoruz ya. Vallahi bak, bayramlar hariç. Hele bir de böyle 9 günlük bayram falan yaza denk gelirse. O hariç İstanbul'da trafiğin azaldı. Yok abi, %56. Arnavutköy Habibler yönünde sağ şeritte araç arızası varmış. Bir şerit trafiğe kapalı. Millet Caddesi Çapa Aksaray yönünde de sol şeritte trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyormuş şu anda. Dolayısıyla yoğunlaşma devam edecektir ta ki değil yani. Hani şu saate kadar, o saatten sonra yollar bomboş diyebileceğimiz hiçbir saat yok. Gece 3'te bile trafik yoğun olabiliyor. Bir bakıyorsun yakmışlar şeyleri. Reflektörleri, kukaları koymuşlar, yol çalışması. Olabilir, gündüz yapılamayacağı için gece yapılıyor. O zaman da yine yol. Ana arterlerde bazen sıkışabiliyor. Pırak'taki mekanın ismini arkadaştan öğrenebilir misin demiş. Eylül'de Pırak'a gideceğim. Ya abi, poğaçayı kovalamazsın Pırak'a gidip de ya. Tamam, yazsın sana, kopyalayıp yapıştıracağım da yani. Orada öyleyse demek ki oralarda öyle yani. Hemen yanda da 30 euro olacak hali yok. Adam hayır poğaçası dağıtmıyorsa. Ki sabah mevzumuza çok ilintili oldu bu. Efendim, biliyorsunuz çok klasik bir şey vardır, hayır lokması diye. Çocuğu olan, askere birisini gönderen, işte cenazesi olan maalesef, işte ne bileyim, araba alan, ev alan, tarla, bağ, bahçe alan bir şekilde hayır lokması dağıtıyor. Yollarda görüyoruz vesaire. Şimdi buna bir alternatif üreteceğiz beraber. Bakalım ne kadar yaratıcı olabiliyoruz. Hayır neyi dağıtılabilir sokaklarda? Yani yine böyle bir kamyon, kamyonet, kasa. Arkada hayır nesi, hayır midyesi mi? İşte bu! Ona ne olur biliyor musun? Yaz bakalım. Hayır hasenet işleyenler ne dağıttırsınlar sokakta sence? Hayır nesi dağıtılabilir? ...0544-886-1886... Sokaklarda hayır nesi dağıtılsa güzel olurdu sence? Hayır lokması, tamam, güzel, belli. Görüyorsun, tatlı tatlı ağzına atıyorsun, bir duanı ediyorsun, çekip gidiyorsun oradan. Dağıtan da birilerinin ağzını tatlandırmış, birilerine belki karnını doyurmuş, işte bir ne bileyim çam sakızı, çoban armağanı bir şey yapmış olup onun için hayır duası istiyor. Ama hayır nesi dağıtılması lazım? Ne dağıtılsa, yo, hayır kuzu budu mu? Bütün İstanbul'u aynı arabanın etrafına toplayalım diyorsun yani. Hayır dondurması. Üstadım, fıstığa banmadınız yalnız. Yürü git, kaç kişi var görmüyor musun burada? Hayır kukisi. Kurabiye. Olabilirmiş, bu da mantıklı. Hayır kokoreci. Hocam 3 çeyrek veremiyoruz. Herkese çeyrek. Bak, bu kadar adam var burada. 0544-886-1886. Hayır nesi dağıtılabilir sence? Küçülme Mantıklı olan ne olabilir? Mesela bak, hayır kuzu bu da olamaz. Neden olamaz? Çünkü kıyamet kopar yani. Böyle lokma gibi hani. Hayır çamaşır suyu. Tabii onun hastası da ona markayı söylemiş. Ben markayı veremedim ama.
1: Sorma nasıl diye sorma, bitirdim aklımda.
0: Hayır deodorant. Bak bu güzelmiş.
1: Bittiğine zorladık küçülme karşında.
0: Ne dua alırsın var ya. 0-544-886-1886. Lokmaya alternatif olarak sokaklarda hayır nesi dağıtılsın? Sence mantık olarak?

0: Mesela o şakasına yazmış espri olsun diye, ama mesela hayır midyesi olmaz yani, onun başından ayrılmaz kimse. Yani tamam, küçük kapların içinde herkese beşer tane versen, o adam 30 kere sıraya koy, 400 midye yemeden gitmez kimse oradan. Kavga çıkar ama lokma da öyle olmuyor.
1: Hepsi aslında.
0: Buna benzer ne olabilir? Hayır simit ayran, bak bu güzel, bak bu güzel.
1: Madem son bekliyor.
0: Hatta yapıyorlar bazı yerlerde, ama benim dediğim bunu sektör haline getirip yani... Arabanın üzerinde yazıyor ya, hayır lokmacısı bilmem işte, lokmacı İrfan Usta. Düğün, dernek, toplu davetlerde, hayırlarda dağıtım yapılır yazıyor. Sen gidiyorsun, anlaşıyorsun, diyorsun ki işte 500 kase dağıt. Kaç para? Şu kadar. Onun yerine ne olabilir?

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani doğrudan

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Gerçekten dünyanın en tuhaf cevaplarının geleceği kitleye doğru soru sorduğum için çok mutluyum şu anda. Hazırsanız okumaya başlıyorum cevaplarınızı. Evet, şöyle bakalım. Hayır suyu demiş. Bu zaten dağıtılıyor. Yanında da bir paket kek demiş. Olabilir. Hayır kokoreci yine var. Esenyurt'ta bazı mahallelerde simit ve meyve suyu dağıtıyorlar demiş. Allah kabul etsin. Hayır iç çamaşırı. Gördün mü? Hayır dürümü. Hayır pilavı demiş. Pilav arabasını çekeceğin yola yanında da ayran. Bedava sirke baldan tatlıdır. Hayırın her türlüsü kabul edilir. Hayır tükürük köftesi. Güne senle başlamak benim için zorunlu. Hayır bir olumu. Bu aralar aşure demiş. Evet aşurem geldi, öz zamanım yapmış. Koysam, ellerine sağlık, Allah kabul etsin diyelim. Söyle bana. Emre ilk defa geç kaldım, özür diliyorum. En öne geçiyorum demiş. En öne. Torpil istiyor. Çifte kavrulmuş lokum dağıtılabilir demiş. Hayır pişisi. Kim canı ne isterse onu yazıyor, farkında mısınız? Hayır helvası. Hayır benzini dağıtılabilir demiş. Düşünsene yolun kenarına çekmişler pompayı. Daha doğrusu tankeri. Gelin kardeşim gelin. Çocuğumuz oldu, herkese bir 50 liralık desem 1 litre bile yapmıyor. Ne kadarlık bir şey olacak? Herkesi fulleyemezsin abi. İkinci de şey biter. Öyle olmaz. Daha bunun makul bir şey olmaz. Birer litre de olmaz. Kaçar litre ver bilmiyorum ki ya. Hayır kahvesi ama ice coffee demiş. Hayır taksisi. Taksi ücretini mi yani? Hayır kahvesi demiş. Ya şu midye işini bir halletsek demiş. Yok mu hayırsever kimse? Hayır damacana suyu demiş. Hamburg Almanya'dan yazmış. Hayır fındık lahmacunu. Hayır pişisi. Hayır simit ayranı. Bu kadar hayırsız insan olduğu devirde sokak hayvanlarına mama. Güzel. Hayır şırdancısı. Bak yine yapay zeka ile beni şırdancı yapmışlar. Şırdan dağıtırken fotoğrafım bu, görüyor musun? Hayır şırdancısı. Bu arada tabağın içine de 4 tane şırdan koymuş. Tanesi 300 liradan 1200 lira var orada. Bir kişiye vermeliyim. Yani tek kişiye hayır yapabilirim sadece. Hayır baklavası. Hayır lokumu demiş. Eyüp Camii'nin önünde ara sıra şekerdi, lokumlu demiş. Kur'an kitabıydı, başörtüsü, çocuklara balon sakız, hepsi mevcut. Caminin önünde 5 dakika durman yeter demiş. Nasıl bak işini biliyor. Hayır krikosu. Şu anda olsa manyak iyi olur demiş, lastiğim patladı. Çok geçmiş olsun da hayır krikosu nasıl olur? Allah kabul etsin diyorsun krikoyu aldıktan sonra. ...3-5 teyze ayarladım demiş... ...hayır duası dağıtırdım... ...gerçekten herkese ihtiyacı olan bir durum... ...3-5 teyze... ...dua edenler teyze olunca daha mı... ...hani kabul oluyor... ...daha mı güvenilir oluyor... ...Tülaydın demiş hayır deodorant olabilir... ...hayır için deodorant demiş... ...toplum için en hayırlısı... ...tankere falan gerek yok... ...süt dağıtır gibi 5 litrelik bidonları... ...önceden doldurup vereceksin... Abi ondan sonra bir yerde eylem meylem yapar birileri. Benzini kim verdi diye, bir de ondan sonra yatmayalım durup dururken hayır yapacağız diye. O iş sakat iş, öyle olmaz. 0544-886-1886. Hayrına sokaklarda ne dağıtılması mantıklı sence? Hayır lokumunu her zaman biliyoruz, en klasiği odur. Simit ayran belki bazen olabiliyor, su da dağıtılıyor ama. Alternatif bir şey bulmanızı rica edeceğim sizden. Hayır için sokaklarda ne dağıtılabilir? Hayır nesi olsa iyi olurdu.

0: Hayır SGK primi de atılsın demiş. Prim eksiği olanlara. Düşünsene masanın başına geçmişler. Herkes kimliğiyle müracaat ediyor. Kayıt alıyorlar. Kaç gün eksiği? 148 gün. Aa, o fazla, biz 100 güne kadar yani tamamlayabiliriz. En fazla bu kadar yani. Hayır muhallebisi de güzelmiş. Günaydın, tüm hayırlar kabul edilir demiş. Buyur, bu da tezgah açtı şimdi. Bizim köyde çarşamba pazarının içinde hayır limonatası dağıtılıyor. Üf. Hele yazın ne gider değil mi? Soğuk soğuk. Buz gibi limonata. Çocukken su satardık. Biz buz gibi soğuk sudan içen. Ne acayip, kimsenin hijyen sorguladığı da yokmuş demek ki. Demir bardakla böyle dayılar sırayla su içiyorlardı aynı bardaktan ya. Şimdi hiç böyle bir şeyimiz yok yani. Karton bardağın bile bilmem kaç oz olanını arıyorsun. İşte yok efendim, üzerinde ISO 9001 belgesi var mı? İnsan sağlığına zararlı mı? Olması gereken tabii ama. Hatırlıyorum ben yani, pazarlarda öyle su satarlardı. Tek bardak. Birazcık hijyene dikkat eden az bir çalkalıyordu böyle. Ama çalkalamayı da içme suyundan yaptığın için bir iki bardak parası vermen lazım. Tek bardakla iknaysan... Ben sattım canım, pazarda su sattım ya. Tartı mesela. Ya bir insan pazarda niye tartılır? Tartılıyordu işte, 3-5 kuruş harçlık. Ya bize acıyorlar mıydı? Elimizde tartıyla. Ya bir insan durup dururken domates bakarken kilosunu niye merak etsin değil mi? Bir de bu eczanelerdeki tartı mevzusunu hiç anlayabilmiş değilim. Acaba yurt dışında da böyle mi yani? Eczaneye gidip ağrı kesici alacakken bir anda aklına kilon mu geliyor yani? Acaba evlerde tartı yoktu da lüks bir şeydi, eczanelerde mi insanlar kilolarını öğrendi de bu bir adet haline mi geldi? Her zamanla öyle bir şey mi acaba? Bilmiyorum, eczanede boy ölçümü mesela. Yani bir insan boyunu, boyu aynıdır yani. Belli bir yaşa geldikten sonra boyu aynıdır yani. İkide bir de gidip boyunu ölçmek. Mesela 36'dan 38'e boy olarak ne değişmiş olabilir bir insanda? Abi 8 santim daha uzamışım ya. Abi 40'a bir geldim, 15 santim kısalmışım, ben bir değişeyim ya. 60'ta mı yıkadılar sentetiklerle, çekti mi acaba? Enteresan bir mevzu yani bu boy mevzusu. Standart ama sürekli ölçüyoruz, var öyle ikide bir de. Hususi gidiyorum tartılmaya demiş, buyur. Onun zevki başka demek ki eczanede.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için

0: Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kölede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Mesela eczanelerde eskiden doldurma kolonyalar vardı. Şu anda öyle bir eczane kaldı mı bilmiyorum. Belki Anadolu'da vardır ama hatırladın mı? Fıs fıslı. İki renk olur. Birisi açık sarı, birisi kahverengiye yakın böyle. Daha böyle koyu bir renk. Biri tütün kolonyası, öbürü limon kolonyası. Eczaneye girip bir şey soran herkes böyle onu bir fıslatıp şöyle bir... Oh enseye menseye yüzüne bedavadan. Orada eczacı böyle tip tip bakar. Mesela ben tartılacağım zaman da eczanede... Eskiden işte eczacının başka bir yere baktığı anı kovalıyordum yani. Bir müşteri girip başkasıyla ilgileniyorsa o anda çıkıp hemen tartıldım indim, o kadar. Çünkü bizim oradaki eczacı biraz... Çakalistan tayfaydı. Duvarda şey yazıyordu. Bugünün parası işte, tartılmak 1 lira. Sanki tartı da baskül ha, elektronik bir şey değil. Hani pili bitiyor, ona pil alıyoruz falan, o parayla da değil. Biliyorsun değil mi böyle şey, eski ne diyorlar ona? Çubuklu böyle yani. Duvar saati modunda olan tartılarda. Ondan bile para işte yani. Kolonya işte, lütfen kolonya sıkmayınız. Ya birazcık gönlü geniş olmayan insanla da işler biraz ters gidiyor abi. Genelde hep böyle oluyor. Adamın hiç başı dertten kurtulmuyordu. Birazcık gönlün geniş olsun. Tartılsınlar, ne olacak yani, millet şey mi oluyor yani? Tartı en fazla eskiyor olabilir. Onda da şu soru aklı geliyor. Bir tartı ne kadar eskiyebilir yani? Tartı da kantar kantar, baskül baskül. Enteresan bir abimizdi yani. O kolonyalardan kaldı mı, gören var mı bilmiyorum ama fıs fıs doldurma çok enteresandı yani. Böyle onun şeyini açarsın yandan, böyle ayarını. Zemberek mi diyorlar onu böyle açarsın, o dolar yukarıya kadar, sonra kapatırsın onu, iyice sıkarsın. Sonra tam böyle kolonyanın plastik ağzına, ağzını açarsan ağzında yanar hep. O duyguyu da bildin değil mi? Sonra başlarsın fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs. Biraz taşır yine sana tip tip bakar. Onlar hiç eczacı görmeden yapacaksın. Bir de şişe var, şişe var diyeceksin de. Küçük kolonya şişeleri bile sonradan çıktı abi. Özellikle pandemide dünyamıza girdi yani, rengarenkler. Kolonya şişesi kılıfı gördüm ben ya. Yani dolayısıyla onlar da eskilerde kaldı muhtemelen. Ne demiş, bizim burada benzinlikte fıs fıs doldurmalı otokokusu satılıyor. Otokokusu mu? Hayda. O neden oluyormuş yani, şey nasıl oluyormuş? Bir de kaç çeşit, bir daha gittiğinde bir fotoğrafını atsana, merak ettim nasıl bir, aynı bu eski kolonya mantığında mı? Değişik, vallahi değişikmiş ya. Her versiyonu olabilir, bu şey doldurma parfüm dedikleri mesela aslında doldurma değil. Dökme parfüm diyorlar. Şey gibi yani. Eski kolonya mantığında.
4: Dinlemeye devam et.
3: Anladım, enteresanmış, beğendiğin kokuyu istediğin kadar doldur o zaman. Neye göre, mililitre başına mı alıyor parayı, nasıl alıyor, onu da çok merak ettim. Eskiden şişe belliydi, kolonya şişesi. Bir şişeyi doldurmak. Bir fiyat koymuş ona, kaç para? 50 lira, 100 lira. Çakmak gazı doldurmak diye bir şey vardı. Sonra bir ara kolum kadar çakmaklar çıktı, hatırlıyor musun? Üstüne Türk bayrağı olan. Abi ne alaka değil mi ya?

0544-886-1886. Neymiş senin fikrin? Sokakta hayrına ne dağıtılsa güzel olurdu. Hayır lokmasının dışında. Buna bir alternatif arıyoruz bu sabah. Hayır lokmasının dışında hayır neyi dağıtılsa sokakta sen okeysin. Merak ediyorum bakalım sen neler yazacaksın bununla alakalı. Merak ediyorum. Hayır biber dolması mı? Abi insan canı ne çekerse onu yazar mı ya? Ama fena da olmaz ha. Yoğurt da koyayım mı diye yanına böyle. En güzeli hayır meyvesi demiş. Özellikle karpuz güzel. Hakikaten bak hayır karpuz olur biliyor musun? Soğuk soğuk hele bu sıcak havalarda. Onunla ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Havalar inanılmaz. Avrupa'dan buraya doğru geldi artık. Bugünden itibaren sıcak hava dalgası yurdu kaplayacak. Lütfen bol bol su içelim. Bana gelmiş.

Hatta şu anda bunu söylemişken ben de hemen suyumu içeyim şöyle bir daha. Bilmiyor, sarmaş dalmaş bile olmuyor. Sarmaş dalmaş bile olmuyor. Aklınıza geldikçe. Dünden bugüne kadar kimse beni bildi şeker gibi. Şeker gibi rite bile. Hep böyle ol şekerden de şeker. Hayır pestili. Ha pestil, evet, bu Mersin tarafında özellikle. Mantıklı, güzelmiş. Hayır lokumu demiş. Lokum yazılmış da. Hayır kajusu. Kaju mu? Yalnız hiç leblebi falan değil. Kajudan başlıyor olaya.

0: Ronnie Ferdi de bizi dinliyormuş. Ronnie Ferdi Alaboğa. Sevgili kardeşim sabah sabah demiş, keyif verdin bize, eskiye götürdün bizi. Susattığım dönem, o da bizim jenerasyon olduğu için o da kesin satmıştır bir şeyler. Ya su ya su. Başka ne satacağız abi pazarda? Çocuğun parası yok ki yani. Sermayemiz olmadığından dolayı su. İtiraf etmek gerekirse musluktan doldurduğumuz da oldu. Kana kana içilecek bir su ise musluk mu değil mi bakmam ben aga. Kuyu suyu olsa da gider yani. Ya biz cami musluklarına ağzımız dayayıp caminin verdiği basınç yetmezmiş gibi bir de musluğu çekerek vakum yaptığımızı bilirim ben. Maçtan dönmüşsün, caminin girmişsin şadırvana. Namazla niyazla alakan yok. Suyu açmışsın, oradan su içeceksin. Bütün derdin o. Basınç yetmiyor çünkü o kadar çok suya ihtiyacın var ki böyle midenden gelen öyle lıkırtıyı hatırlar mısın? Bir de onu böyle emcikliyorsun, böyle lıkır lıkır vakum yaptırtıyorsun. Ey ilgili günlere selamlar.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
9: Emre Mutlu Show.

0: 7-10 arası İstanbul FM'de.
1: Çok sevdiğim için söylüyorum, asla buna hayır diyemem ama hayır lattesi demiş. Abi hayırla latte aynı cümle içinde çok kötü duyuldu ya. Çok oturmadı bende, sizde oturdu mu hayır lattesi? Hayır Amerikanosu. Aa merhaba, hayır için galiba ben bir maça çayı alabilir miyim? Ya daha böyle daha Türk Türk, daha oryant bir şey olması lazım. Hayır lattesi ne ya? Yok hayır suşisi. Fena fikir değil gerçi ama. Günaydın, iyi haftalar olsun demiş, teşekkürler. Emre önceden hacıya diye de bir şey var demiş. Hacıya hala var abi. Tedavülden kalkmadı yani. Ama bazısı var. Yani gerçekten olmaz olsun yani. Yani hacıların sevdiği bir şey, ellerine kollarına sürdükleri. Bazıları o kadar kötü yapıyorlar ki yani, nasılsa böyle hacı, yani nasılsa alır, nasılsa satarım hani dini bir şey diye. Bir kere bana bir cuma çıkışı sürdüler böyle koluma. Abi 15 gün çıkmaz mı şeyin kokusu ya? Bu kadar ağır, bu kadar kötü kokan bir şey hayatımda ne gördüm ne duydum. Anneme söyledim, dedim hacıya sürdüler, çok kötü kokuyor. Annem dedi ki tövbe tövbe. Anne dedim, bu yağ hacılıkla bir alakası yok yani, bunu hacılar sürsün diye ele kola sürdüler.

bir şey. Niye tövbe tövbe ne sanki? İşte bazı şeyleri abartmayı seven bir toplumuz maalesef. Hayır sodası. Giresunlular bunu hiç sevmeyecek ama hayır fındığı demiş. Bence severler abi, fındığı hayrını almıyorlar sonuçta, parasıyla alıyorlar. Ya bir şey hayrına satılıyorsa, şey hayrına dağıtılıyorsa onun bir bedeli ödeniyor. Yani dağıttıran onu karşılıyor, o yüzden sever yani. Hayır altını tabii canım. Şeyde karar kılamadık, gram mı çeyrek mi acaba dağıtsak? Hayır İskender'i demiş. Arkadaşlar canınızın istediğini niye yazıyorsunuz siz? Ben bunu sormuyorum ki ben. Yani hayır lokmasına alternatif ne dağıtılabilir? Hayır olarak, hayır arabalarında, kamyonlarda, kamyonetlerde dedik. Hayır İskender'i diyor. Oldu. Hayır beytisi. Hayır kliması, o var, bankalara gir. Yolda çok bunaldıysan hemen gir bir bankaya, bir sıra numarası al. Tam yaklaşıyorken bir tane daha al. Baktın göze batıyorsun, çık başka bir bankaya gir yan tarafta. Onu çözersin öyle, içerisi ofis hep serin.

Islık döneri yapıp kesip kesip dağıtsınlar mı? Kafalar pırıl pırıl ya. Dur şimdi bir şey atma ortaya, yaparlar onu da yaparlar. Döndürmedikleri bir fıstık kaldı. Sosyal medyada şimdi saçma sapan fıstık döner diye bir şey çıkar. Diş macunu olabilir demiş. Hayır diş macunu. Cantık da olabilir demiş. Cenazelerde dağıtılıyor. Abi işte alternatif bir şey bulmamız lazım. Cantık çok severim. Bursa'mıza selamlar. Bence gerek yok. Hayır sodası demiş. İnsanların gazını alır, nazara da iyi gelir. Soda nazara mı iyi geliyormuş? Bu arada arkadaşlar cantık yiyen varsa el kaldırsın. Bursa'mızın meşhur efsanelerinden birisidir cantık ya. Cenazelerde, düğünlerde, sünnetlerde falan cantık böyle üzeri böyle battaniyelerle, örtülerle kapatılır. Bir açarlar onu böyle. Üf. Emre kardeşim bu şarkıyı çalman mümkün mü? Ayhan Kurudere, Yolum Ateş. Mümkün değil maalesef. İstek şarkı çalamıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çaldıklarımız size gelsin. Hayır aşuresi ki bu aralar revaçta, aşure dönemindeyiz. Şu anda her yerde aşure bulmak mümkün. Hayrına soğuk su dağıtsınlar daha iyi demiş. Çok fark etmez döner. Beypazarı havuç döneri. İşte o bahsettiğimiz pestil dediğimiz şey işte, içi fındıklı mındıklı böyle. Bundan yedin mi ellerinin üstüne koşarak gidiyorsun. Yani servisten önce varıyorsun iş yerine. Ama koşarak ve ellerinin üstünde. Dur abi daha kahvaltı yapmadık demiş. Ya canını çekeceği ne söyledim ki ben? Araç kiralamanın günü. Hemen geliyorum.

0: Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Aksiyönle Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yeni Bosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyran Tepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesi açık kalsın.
4: Radyonun sesi açık kalsın.
3: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
4: Şimdi İstanbul FM'de.

günaydın demiş. Bence en iyisi hayır pilavıdır ama hayır kokacı dağıtırlarsa kimse hayır demez demiş. Arkadaşlar kavga çıkar bak. Hayır işlenecek yerde kavga çıkar, olur mu? Hayır kitabı demiş. Evet. İşte bu. Hayır kitabı. Muhteşem. Muhteşem. Hayır çubuklu krakeri demiş. Hem ekonomik hem herkesin işini görür. Hayır çubuklu krakeri. Vallahi ben alırım bir tane ve geçerken duamı da okurum, yemin ediyorum. Böyle ayaküstü at üç tane, kıt kıt kıt kıt kıt. Hayır tatili peki. Hayır hamsisi. Abi düşünme şu anda yani. Mahalle ne kokar be. Hayır böreği demiş. Böyle küçük kaselerde olabilir. Hayır Sivas köftesi. Normal köfte değil. Sivas'ı da belirtmek lazım. Mehmet Gümüş yazmış. Meydanlara çıkıp sabahları hayır programı yapabilirsin abi demiş. Tövbe estağfurullah ya. İnsanlar hayrına mı dinliyorlar yani, hayır? Bir o kaldı, hakikaten bir o kaldı yani. Hayır stand-up'u mu? Askıda bilet kampanyası yaparsan geliri stand-up biletleri çok pahalı demiş. Abi çok pahalı değil, Bursa İnegöl gösterisinin bileti. Orası için 400 TL'ydi. Ya 400 lira çorba içebiliyorsun şu anda. Gözünü seveyim. 2,5 saat sahne çok mu pahalı yani? Tamam, İstanbul'da 1000 lira ve üzeri. Ama o mekanın, sahnenin kirası. Sana kazandırdığı katma değer, işte gülmen etmen, orada oturman falan. İki kişi kebapçıya gitsen 2000 lira çıkamazsın şu anda. 2,5 saat oturamazsın kebapçıda ama 2,5 saat gösteri, gözünü seveyim. Hayır menemeni demiş. Ya orada millet sırada kavga etsin. Sarımsaklı olur mu, soğanlı mı olur? Ben menemen kadar ikiye milleti bölen başka bir şey görmedim ya.

Ben şöyle şiirimize bir hazırlık yapayım. Birazdan şiirimiz burada olacak. Artık sormuyorum size. Sebebi de bir iki tane ikiye basan oluyor ama yani %95'i bire bastığı için haftada böyle bir iki tane şiir okuyacağım. Bu sabah da inşallah layık olmaya çalışırız.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Gavin'in gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Ulur aya karşı kirli çakallar. Ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencerelerini, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Ben de çıkar güneşin aydınlığına. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır hep vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar. Işıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir, söndür lambaları. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında hayatta doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışların su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni.

Hafta sonu ne yaptım bilmiyorum ama öğrenmeme çok az var. Eğer şanslı günümdeysem hafta sonu ne yaptığını şimdi ortaya çıkartıyorum. Ama tabii sana güveniyorum. Senin sözün senettir, bunu biliyorum. Çünkü kaptanlar yalan konuşmaz. Galerindeki üçüncü fotoğrafı istiyorum senden. Fotoğraf ya da video, bilmiyorum. Galerine tıkladığı zaman üçüncü görselde ne varsa fotoğraf ya da video onu atıyorsun. Atmak istemiyorsan atmayabilirsin. Tabii ki senin tercihin. Ama atarsan da lütfen üçüncüyü at. Galerindeki üçüncü fotişkoyu ya da videoşkoyu. Videoşko. At da görelim bakalım hafta sonu neler dönmüş. İlla ki bir delil vardır. Yakalarım, yakalarım. 0544-886-1-886. Delil bırakmam diyorsan tamam, onu bir şey yapamam, onu başka türlü çözeriz de. Şu an telefonunu didikliyorum, elime aldım rastgele telefonunun üçüncü fotoğrafına, galerideki videosuna bastım, bakalım ne çıkacak kısmetime. Hadi ya kısmet, ya nasip, ya hadi be. Attık oltayı, bakalım ne çıkacak. Atmıyorsan atma, ama atıyorsan bak söz ver, üçüncüyü atacaksın. Bakalım ne bekliyor sabah sabah bizi. 0544-886-1-886. Emin misin demiş. Eminim. Çok eminim.

Ya hadi biraz heyecanlanmam lazım bu. Arkadaşlar geçici fotoğraflar bu WhatsApp'ta açılmıyor. WhatsApp web'de geçici fotoğraf açılmıyor. Ne yapacağım senin çerçeveli duvara mı asacağım yani? Şu geçici işini kim çıkardıysa bu Zuckerberg'in Allah belasını versin ya. Ya bir insan bir insanı fotoğraf atmayacaksa atmaz. Geçici ne alaka ya? Hadi bekliyorum.

Hiç bende artık. 0544-886-1886. Atmak istemiyorsan atma. Kimseden zorla bir şey istemiyoruz ama atacaksan da üçüncü görseli, fotoğraf ya da video at. Bakalım kısmetli günümdeysem.

Arkadaş mezuniyet dalgasına denk geldim ya. Yani gelen fotoğrafların %75'i mezuniyet. Tamam, tebrikler. Kısmet yok, ben de tutturamıyorum. Biliyorum var bir şey de ben tutturamıyorum yani. Geldim, kulağımda acın dillerdeyim. Neyse, bir dahakine tutturacağım inşallah. Bir dansöz. Mesela yani. Oh, bu neymiş, dur sesini de açayım. Bir dakika ya, arkada hala benim şiir fon müziği çalıyormuş. Böyle müziksiz dansöz olur mu ya? Şu videoyu bir geriye almam lazım. Ben sırf sizin için, yoksa ben bir daha izlediğimden değil yani. Şöyle bir video var, siz izleyemediğiniz için cinnet geçireceksiniz ama ben izleyebiliyorum.

Yani en azından en azından güvendiğim dağlarda. Ya ne görmek istiyorsan söyle de atayım, sen de rahatla ben de rahatlayayım. Bir şey görmek istemiyorum ya. O Allah Allah, şansa mansa ne çıkarsa yani. Sarımsaklı sahil demiş. Oh. Ayla Hanım günaydınlar. Hafta sonu kampımız demiş. Oo, askerlik şubesi. Buradan abi vatani görevine mi gidiyor herkes? Afiyet olsun.

Şöyle bir deniz kenarı videomuz var. Görselimiz buymuş üçüncü. Pekala. Bir sahneden fotoğraf var. Kim bu? Ben kendim zannettim sahnedekini. Deniz doğa demiş. Yeşilliklere bakan bir hanımefendi kendi fotoğrafını yollamış. Böceğim ile demiş. Çocuğuyla, evladıyla beraber. Kızımın mezuniyet töreni demiş. Videosunu açtım böyle. Güzel, güzel, harika. Yine bir mezuniyet töreni videosu. Yine bir mezuniyet töreni videosu. 3 demeseydim, 13 deseydim ya. Biraz geriye mi gitseydim ya? Hay Allah'ım ya. Çok güzel bir akarsu videosu var. Sevgili Rahmi göndermiş. Teşekkürler. Bakalım şöyle bir ne bu? Sevdiğim kadar sevilmiş. Kürek ne bu ya? Bu rafting yapıyorlar ya. Kayık gibi bir şey ama şişme kayık. Evet, benim katıldığım halı saha etkinliğinin ekran görüntüsü. İkinci sezon açılış maçı. Dün oradaydım arkadaşlar. Maçın başlangıç düdüğünü çaldım da. Hafta sonu fırça salladım demiş. Bana sallamadıysan mesele yok. Oo, bitirmiş bir de. Ne kadar güzel, çok güzel bir tablo. Bana hediye etmek istersen bir tablonu. Hatta bunu. Çok aydınlık bir şey çünkü bu ya. Vahit'ten nafaka alma delilim demiş. Vahit abinin masasında dansöz mü oynuyor? Oo, dansöze para sıkıyor. Ama buna nafaka vermezler, ben sana söyleyeyim. Ya Vahit abi de hiç dansöze parayı o kadar utanarak sıkıştırmış ya adamın. O kadar o taraklarda bezi yok ki. Ben olsam tutturamamış gibi yaparım yani, biraz daha orada ne kadar vakit... Para takarken yani, hani foto videoda daha fazla çıkmak adına ne kadar bonkör desinler diye ha. E bunlar kerevitler var. Serap kerevit atmış bize. Serap, ne işin var kerevitle merevitle? Besliyor musun bunları evde mi? Arkadaşlar şöyle 10'a 20 kala gelip konu ne diye sorduğunuz zaman cevap vermiyorum. Çünkü bu aynı neye benziyor biliyor musun? Bütün sınıf çalışmış, sınavı geçmek için sınava girmişler, bir şey olmuş. Hoca dersi anlatmış. Son dakika terli terli çantası yakası kaymış bir öğrenci geliyor. Konu ne hocam? Böyle gülersin. Ama benim yeğenim o demiş. Ha, senin çocuğun değil mi? Olsun ya, o da çocuğun sayılır. Selamlar yeğenine de, sana da sevgiler. Gönül dakika durmaz. Tutturamıyorsun Johnny demiş. Evet ya. Domates mi bu? Domates galiba. Bahçeden bir domates fotoğrafı var. Ürün fotoğrafı, bir deterjan fotoğrafı var. Herhalde birine ekran görüntüsü atıldı. Oo, bir deniz manzarası var. Ender atmış bunu da. Şapka fotoğrafı var. Bugünü de boş geçtik ya. Portakal suyu resmimiz var bir tane. Teşekkürler, portakal suyu bayağıdır görmemiştim. Bunlar ne? Eğilen fideleri toprağa çubuk saplayıp ayakta tutmaya çalışmışlar herhalde. Bir sucuklu yumurta resmimiz var. Bir bebişimiz var. Günaydınlar. Bu yemeğin ne olduğunu anlamadım ama sebzeli türlü bir şey herhalde. Afiyet olsun. Neyse, bu sabah kısmetimiz

0: Onu güldürürsün. Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
1: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Evli Mutlu Show.

Şöyle bir kapanış yoklaması yapalım. Kimler hala burada? Kaptanlar. Son şarkım sana geliyor biliyorsun. 0544-886-1886. Burada mısın değil misin? Son şarkımı sana ayırdım kaptanım. Eğer buradaysan bir sinyal çak, bir tane emoji ile. Burada olduğunu bir görelim hala daha. Daha vaktimiz var, dolu dolu 10 dakikamız var. Güzel birkaç tane de şarkımız var ama son şarkım sana özel bir şarkı biliyorsun ki. Gemiyi en son kaptanlar terk ediyor. Kimler hala buradaysa bir emoji atabilirlerse çok mutlu edersiniz beni. Benim de mutlu olmaya hakkım yok mu ya? Ben kime güleyim? Kendime mi güleyim deli gibi? Senden bir tane emoji bekliyorum ben hala buradayım diyorsan. Teşekkürler, teşekkürler. Yine patlıcandan muzdan geçilmiyor benim emojiler. Beyler sağ olun, teşekkürler. Siz de olmasanız patlıcan emojisi göreceğimiz yok. Kimler buradaysa, anonsumu kimler duyuyorsa ben buradayım diyenler, lütfen en azından burada olduğunuzu bir görmüş olayım. Tabii ki işi gücü olan gidecektir ama burada olduğunuzu görmek bana acayip güç veriyor, acayip enerji veriyor.

0: Çok kıymetli o attığım bir tane emoji benim için. Böyle de kendimi TikTok dilencisi gibi hissediyorum ama. Siz biliyorsunuz niye bunu yaptığımı. Neden bunu yaptığımı biliyorsunuz. Var olun, eksik olmayın. Yeteri kadar galabayız. Bak, kalabalık değil, galaba.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
0: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam, doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdirde. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak, ben sana bak. Bak şimdi bak. Benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.

0: bakışın.
1: Son şarkımı umarım beğenirsin. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Seni seviyorum. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Hoşça kal.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Aksiyönle Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Yenibosna'ya yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattınızı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Merhabalar herkese, Serdar ben, Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca ile birlikte Dünya Kupası maçlarını ve kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz stüdyoya arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Evet,
3: hoş bulduk.
2: Şimdi,
3: İyi haftalar olsun.
1: İyi haftalar. Evet,
2: hava ne kadar
1: haftalar.
2: Güzel ya.
1: Evet, güzel
3: 32
1: ama
3: derece bugün.
1: Ya Avrupa yanıyormuş.
3: Avrupa yanıyor ve o Avrupa sıcaklığı da Türkiye'ye gelmiş.
2: Hoş geldin. Bizim futbol takımına bir şey olmaz. Bizimkiler 40 derece antrenman yaptığı için.
1: Değil mi?
2: Şu an yine onlar kışa gelmiş gibi hissediyorlar.
1: Evet, keşke son 32'de olabilseydik değil mi? Arkadaşlar, son 32 maçları başladı. Dün akşam ev sahiplerinden Kanada. Güney Afrika'yı. Son dakika golüydü.
3: Son dakika
1: ben maçı
3: golüydü. Evet, 90+2 idi. Büyük bir ihtimal, yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle pasif geçen bir maçtı. Gerçekten heyecanı çok da fazla yoktu.
1: Aha.
3: Atak da yoktu. Acaba her iki takım da 0-0 beraberliğe razı mı olacaktı diye düşünürken uzatmalarda evet Kanada golü attı ve ilk 16'ya adını yazdıran takım oldu.
2: Vallahi yani Güney Afrika ben şey yapar diye düşünüyordum ama çıkar diye düşünüyordum. O son dakika golleri de çok can sıkıcı ya.
1: Evet.
3: İşte zaten
1: telafisi ya olmuyor.
3: Evet. Kesinlikle en kötü goldür yani. Çünkü dediğin gibi telafisi yok. Çok hızlı oynaman lazım, atak yapman lazım, olur mu olmaz
2: mı? Ama genelde biz atarız biliyorsun o son dakika gollerini.
3: Evet,
2: yani
3: evet,
2: Türkiye özellikle bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Evet. Orada 2008'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada hep son dakikalarla Hırvatistan'ı, ondan önce İsviçre'yi falan böyle hep elemiştik.
1: Geri dönüş oluyordu bir
2: de. Aynen, biz öyle acayip gaza geliyorduk ama tabii karşı rakip açısından hiç hoş değil yani.
1: Tabii Kanada ev sahiplerinden biri olduğu için onların devam etmesi kendi ülkeleri açısından da güzel oldu.
3: Güzel tabii ki.
1: Yalçın, bugünkü maçlara bakalım mı?
3: Bugünkü maçlara bakalım. Son 32 turda saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. Bu da çok sürpriz bir maç olabilir. Bu arada maç esnasında 34 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Onu da hemen söylemem lazım. 23.30'da da Almanya ve bizim Paraguay.
1: Bizim takım.
2: Bizim Paraguay.
3: Bizim çocuklar.
2: Paraguay, bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Bence bir önceki maç çok daha iyi abi.
3: Brezilya-Japonya maçı
2: çok iyi. Çok iyi maç. Japonya benim favorim.
3: Yani şimdi şöyle bir şey var. Brezilya FIFA sıralamasında 6. sırada. Japonya 18 ama Japonya'da iyi gidiyor.
2: Ya fizikleri çok iyi. Çok güzel top oynuyorlar. Çok eğlenceli bir takım bence. Ve Japonya her zaman mesela hep böyle Japonlar derler. Futboldan ne anlar falan ama.
1: Sürprize açık.
2: Her seferinde çok iyi futbolcuları vardır. Ve çok iyi de bir takım oluştururlar.
3: Evet.
2: Ondan sonra o yüzden bence Brezilya zorlanacak. Brezilya iyi bir takım ama eski Brezilya değil.
3: Eski Brezilya değil. Bir de tabii ki uyumayacaklar olanlar için de söyleyeyim. 30 Haziran'a tekabül ediyor. 04'te Hollanda-Fas maçı var.
1: Sabah.
2: Fas.
3: 04'te. Fas geçer mi diyorsun?
2: Biz yakında şey yapmaya başlayacağız burada.
1: Bu arada Paraguay-Almanya maçı var ya bu akşam.
3: Evet.
1: Paraguay aynı şekilde kalenin önüne tırı çeker.
2: Almanlar yemez o iş. Duran toplardan falan atarlar. Bizim gibi değiller.
3: Yani bakalım, yani o da sürpriz ve heyecanlı bir maç olabilir. Çok gollü olur mu onu da bilemiyorum şu
1: ya
3: anda.
1: Ya şey olur mu acaba, şimdi Paraguay Almanya'yı yeniyormuş. Bakın işte adamlar Almanya'yı bile yendi.
3: Yendi şeklinde. Olabilir tabii ki. Neden
2: ama sürpriz. Almanya'nın forveti aslında Türk aslında biliyorsun. Deniz Ündav. Almanya'da da forvet sıkıntısı vardı. O yüzden forvetinde Deniz Ündav oynuyor. 3 gol mü attı en son maç? Hat-trick mi yaptı?
3: Çok önce hatırlamıyorum.
2: 2 gol attı.
3: Çok hatırlamıyorum.
2: Bayağı da popüler oldu bu arada. Ve Leroy Sané de orada Galatasaray'da oynayan. Leroy Sané de Almanya milli takımında oynuyor düzenli olarak. Bakalım enteresan maçlar bizi
1: bekliyor. Evet, hadi bakalım. Yarın tekrar birlikteyiz ve konuşacağız. Görüşmek üzere.
3: Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Bye bye.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan takip.

UltraForce motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet UltraForce. Ayrıntılı bilgi

0: geldiği şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.
0: İstanbul FM'de en yeni.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

Yani öyle güzel başlıklar atıyorlar ki, öyle güzel haberler yapıyorlar ki, öyle böyle değil, öyle böyle değil. Yani şimdi aramızda sıcak havayı çok seven var. Yaz mevsimi olsun da ne olursa olsun, çamurdan olsun diyen dinleyicilerimiz de var. Vallahi. Ama şöyle bir şey var. Bakın, şöyle bir başlık atmışlar sevgili dinleyiciler. Tehlikeli, nemli, sıcak günler geliyor. Kritik 50 derece uyarısı. Ya o falan yok yani. Sevgili dinleyiciler, yaz mevsimini sevenler, sıcak olsun diyenler. 50 derecede ne yapacağız? Allah aşkına. Yani bu konuyla alakalı bir çözümünüz varsa, eğer bir de tabii ki sonuçta şöyle, İstanbul, Ankara, İzmir, buralarda yaşıyoruz, büyük şehirlerde yaşıyoruz ve sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, tam mesaideyiz. Cumartesi, pazar belki havuza, belki denize gidiliyor ya da gidilmiyor. Şimdi bu mesai saati içerisinde 50 derece çıksa İstanbul'da hava sıcaklığı, bir çözümünüz var mı? Lütfen varsa benimle de paylaşın. Aynıca çünkü o yaz mevsimini, sıcak havayı sevenlerle aynı dereceyi yaşayacağız. O 50 dereceyi çekeceğiz. Ha, İstanbul'da belki 50 derece olmaz ama 50 dereceyi inanın hissettirir bize o hava. Vay arkadaş, yalnız öyle bir haftaya girdik ki, sıcak bir haftaya. Bugün 32-33 derecelik bir hava sıcaklığı var İstanbul'da. Aynı zamanda bir rüzgar da var. Hani rüzgar serinletiyor ama hareket ettikçe terliyorsunuz. O rüzgar da serinletiyor. Allah korusun bir de zatürreye giderse. Yaz mevsimi biraz kafalar karışıyor. Ben onu düşündüm bir anda. Onu anladım. Yaz mevsiminde kafalar karışıyor. Çok mu sıcak olsun, çok mu soğuk olsun, arada bir rüzgar olursa olur mu bilemiyorum ama neyse, 29 Haziran Pazartesi günündeyiz. İyi bir haftaya başlangıç yapalım sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'de Yalçın.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Merhabalar herkese, Serdar ben, Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca ile birlikte Dünya Kupası maçlarını ve kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz stüdyoya arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Evet,
3: hoş bulduk.
2: Şimdi,
3: iyi haftalar olsun.
1: Evet,
2: hava ne kadar
1: haftalar.
2: Güzel ya.
1: Evet, güzel
3: 32
1: ama
3: derece bugün.
1: Ya Avrupa yanıyormuş.
3: Avrupa yanıyor ve o Avrupa sıcaklığı da Türkiye'ye gelmiş.
2: Hoş geldin. Vallahi bizim futbol takımına bir şey olmaz. Bizimkiler 40 derece antrenman yaptığı için,
1: değil mi?
2: Şu an yine onlar kışa gelmiş gibi hissediyorlar.
1: Evet, keşke son 32'de olabilseydik, değil mi? Arkadaşlar, son 32 maçları başladı. Dün akşam ev sahiplerinden Kanada. Güney Afrika'yı son dakika golüydü.
3: Ben maçı izledim. Evet, 90+2 idi. Büyük bir ihtimal, yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle pasif geçen bir maçtı. Gerçekten heyecanı çok da fazla yoktu.
1: Aha.
3: Atak da yoktu. Acaba her iki takım da 0-0 beraberliğe razı mı olacaktı diye düşünürken uzatmalarda evet Kanada golü attı ve ilk 16'ya adını yazdıran takım oldu.
2: Vallahi yani Güney Afrika ben şey yapar diye düşünüyordum ama çıkar diye düşünüyordum. O son dakika golleri de çok can sıkıcı ya.
1: Evet.
3: İşte zaten
1: telafisi olmuyor.
3: Evet. Kesinlikle en kötü goldür yani. Çünkü dediğin gibi telafisi yok. Çok hızlı oynaman lazım, atak yapman lazım, olur mu olmaz
2: ama
3: mı?
2: Ama genelde biz atarız biliyorsun o son dakika gollerini.
3: Evet,
2: yani
3: evet,
2: Türkiye özellikle bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Aynen. Orada 2008'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada hep son dakikalarla Hırvatistan'ı, ondan önce İsviçre'yi falan böyle hep elemiştik.
1: Geri dönüş oluyordu bir de.
2: Aynen, biz öyle acayip gaza geliyorduk ama tabii karşı rakip açısından hiç hoş değil yani.
1: Tabii Kanada ev sahiplerinden biri olduğu için onların devam etmesi kendi ülkeleri açısından da güzel. Tabii.

0: oldu.
1: Güzel tabii ki.
0: Yalçın, bugünkü maçlara bakalım mı?
2: Bugünkü maçlara bakalım. Son 32 turda saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. Bu da çok sürpriz bir maç olabilir. Bu arada maç esnasında 34 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Onu da hemen söylemem lazım. 23.30'da da Almanya ve bizim Paraguay.
1: Bizim takım. Bizim Paraguay.
2: Bizim çocuklar. Paraguay bizim çocuklar.
1: Bizim çocuklar. Bence bir önceki maç çok daha iyi abi.
2: Her şey Brezilya-Japonya maçı.
1: Japonya maçı maç çok iyi. Ki, çok iyi maç. Japonya benim favorim.
2: Yani şimdi şöyle bir şey var. Brezilya FIFA sıralamasında 6. sırada. Japonya 18 ama Japonya'da iyi gidiyor.
1: Ya bu fizikleri sene çok iyi. Çok evet, güzel top oynuyorlar. Çok eğlenceli bir takım bence. Ve Japonya her zaman mesela hep böyle Japonlar derler. Futboldan ne anlar falan ama.
0: Sürprize açık
1: her seferinde yani. Çok iyi futbolcuları vardır. Ve çok iyi de bir takım oluştururlar.
2: Evet.
1: Ondan sonra o yüzden bence Brezilya zorlanacak. Brezilya iyi bir takım ama eski Brezilya değil.
2: Eski Brezilya değil. Bir de tabii ki uyumayacaklar olanlar için de söyleyeyim. 30 Haziran'a tekabül ediyor. 04'te Hollanda-Fas maçı var.
0: Sabah.
1: Fas. 04'te.
2: Fas geçer mi diyorsun?
1: Biz yakında şey yapmaya başlayacağız burada.
0: Bu arada Paraguay-Almanya maçı var ya bu akşam. Evet. Paraguay aynı şekilde kalenin önüne tırı çeker.
1: Almanlara yemez çeker. O iş. Duran toplardan falan atarlar. Bizim gibi değiller.
2: Yani bakalım, yani o da sürpriz ve heyecanlı bir maç olabilir. Çok gollü olur mu onu da bilemiyorum şu
0: ya
2: anda.
0: Ya şey olur mu acaba, şimdi Paraguay Almanya'yı yeniyormuş. Bakın işte adamlar Almanya'yı bile yendi.
2: Yendi şeklinde. Olabilir tabii ki. Neden
1: ama Almanya'nın forveti aslında Türk aslında biliyorsun. Deniz Ündav. Hı hı. Evet. Almanya'da da forvet sıkıntısı vardı. O yüzden forvetinde Deniz Ündav oynuyor. 3 gol mü attı en son maç? Hat-trick mi yaptı?
2: Çok hatırlamıyorum.
1: 2 gol attı.
2: Çok hatırlamıyorum.
1: Bayağı da popüler oldu bu arada. Ve Leroy Sané de orada Galatasaray'da oynayan. Leroy Sané de Almanya milli takımında oynuyor evet, düzenli olarak. Bakalım enteresan maçlar bizi
0: evet, bekliyor. Evet, hadi bakalım. Yarın tekrar birlikteyiz ve konuşacağız. Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Bye-bye.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

internet devam ediyor. Başladı ve devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler ve her pazartesi günü yapıyoruz ya. Saat tam 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü bir dolunay gerçekleşti. Ay ay ay ay Feyza Hoca bakalım bu haftayla alakalı neler söyleyecek bize, neler anlatacak, ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor. Onları teker teker 14.30'daki bağlantıda bizlere muhtemelen anlatacaktır diye düşünüyoruz. 0544-886-1886 da İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bilmeyenler için söyleyeyim istedim.

0: Diğer ucunda da Feyza Hoca var. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, alkışlarla sizi karşılıyoruz. Şimdi biz iyiyiz, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Yani ne diyeyim şimdi? Çok sert bir dolunayın etkisindeyiz.
0: Hocam yani dolunay sizi nasıl etkiledi? Lütfen bize söyleyin yani bakın.
1: Ya dolunayın bulunduğu bir sabit yıldız var şu anda. Hani biz şöyle diyoruz, eyalet olsa sevilmez.
0: Ha, ay, öyle bir o sabit şekilde yıldız yani.
1: Etkisi evet, pek böyle keyifli değil. Dolunay kendi yöneticisinden kara alıyor. Orası kötü. Dolunay biliyorsun güneş ay karşı karşıya. Güneş yengeç burcunda, yengeçin yengeçte bir retro yapan Merkür var. Hı hı. Oğlak dolunayı böyle nasıl diyelim, kemiklerimiz, dirseklerimiz, bileklerimiz, kaburgamız, aman diyorum kazaya belaya çok dikkat edin düz yolda yürürken.
0: Ay,
1: hani
0: ay,
1: sigara
0: ay.
1: İzmaritine takılıp hani bileğinizi falan burkup kırabilirsiniz. Bu şeydir çünkü hani bizim Theseus dediğimiz yıldız gerçekten çok zor. Hı-hı. Böyle hani illallah ettiren bir yıldızdır. Haritasında baskın olanların böyle hani bazı insanlar çok sakardır. Kolunu bacağını falan birkaç kere kırmıştır ya.
0: Evet.
1: Hani bu yıldız onun haritasında mutlaka bir yerlerde vardır ya da
0: of, of.
1: Bu transitlerde başına bir şey gelir gibi bir şey. Burada bu 8 derecede oluyor. En çok kimler dikkat etmeli dersek. Hı-hı. Artı eksi 5 diyoruz ya. Hı-hı. Hani 3 derece 13 derece evet. Arası. Koçlar, teraziler, yengeçler, oğlaklar buraya çok dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Aa, şimdi bir dinleyicimiz oğlağa etkileri nedir diye mesaj atmış. O zaman duydu.
1: Evet, o bu zaman dereceler duydu. Arasındaysa evet. Hani artı eksi 5 yani çok dikkat edin. Benim mesela güneşim 13 derecede. Ben dün dizimi incittim. Bugün de bileğime.
0: Çok geçmiş olsun hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi tam yani etkili basit, olmuş size yalnız.
1: Çok görünmeyen bir şekilde hani bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani hı hı. Düşmedim.
0: Allah Allah.
1: Aynen düşmedim de yani. Sadece çok böyle anlık bir denge kaybolması. O kadar sendeleme yok. Hiçbir şey yok ama şu an dizim ağrıyor. Eyvah. O an hani o refleksle verdiğimiz bir şey var ya. Hı hı. Ben bunu sokakta ne bileyim hani karşıdan karşıya geçerken yaşasaydım onu. Muhtemelen benim hızımı gören bir araç daha normal gelecekti. Evet. Ama ben o an orada kaldım. Benim duracağımı düşünemezdi.
0: Kesinlikle.
1: Hani bu da kazayı getirirdi
0: ay,
1: gibi.
0: Ay, ay, ay.
1: Yani o yüzden
0: olsun.
1: Hani ne kadar kontrollü ve tedbirli ya da daha güvenli ortamda olursak o kadar kârdır diyelim. Şimdi burada yöneticisinden hı. Yani evin sahibi buraya kare yapıyor. Bir sert açı yapıyor.
0: Tamam.
1: Hani gelmiş eve birileri de ev sahibi hop sen ne yapıyorsun hı-hı. diyor. Yani bu da bize demek oluyor ki bizim görmezden geldiğimiz bir şey var. Biz acaba kendi duygularımızı mı yaşıyoruz yoksa başkalarının bir şeyleri mi yaşıyoruz, kullanıyoruz? Görmezden geldiğimiz ne var bizim?
0: Hı-hı.
1: Biz gerçekten ne hissediyoruz? İçimizde neyi bırakmamız gerekiyor? Hangi ilişkiye son vermemiz gerekiyor? Ya da hangi küslüğü sona erdirmemiz gerekiyor. Hani bunu illa hani hayatımızdan birini atalım gibi değil de hı hı. hayatımızda problemli olan bir şeye de çözüm üretme anlamında.
0: Evet.
1: Artık burada hop diyor. Yani Oğlak da biliyorsun sorumluluk disiplin burcudur ya.
0: Evet.
1: Hani al burada o elini taşın altına koy diyor. Öte yandan ne oluyor? Mars İkizler burcuna geçti. Evet hani hızlanıyoruz. Hı hı. Şöyle böyle çok laf var diyoruz ama.
0: Evet.
1: Hani bunun ilk günleri mesela bu hafta hep Uranüs kavuşumlu geçecek. Mars-Uranüs kavuşumu. Hı hı. Uranüs zaten düğümlere kareydi.
0: Hı hı.
1: Bu deprem etkili olayları, içsel hezeyanlarımızı bunu en çok kim anlar? Yükselen ikizler anlar mesela.
0: Hı hı.
1: Hani bu nasıl bir şeydir? O kafanın içinde bir şeylerin, fillerin tepişmesi nasıl
0: evet.
1: bir şeydir? Şu anda onu yükselen yengeçler deneyimliyorlar.
0: Hı hı.
1: Bu süreç zor bir süreçtir. Evet hani biraz daha geçici. Burası travmatik şeyler de getirebilir. Ha Theseus sabit yıldızın bu arada depremsel işte toprak kayması gibi doğal afetleri de tetikleyen bir yıldızdır. Satürn kareli olduğu için hani bireysel olarak kırık çıkık gibi şeyler olabilirken ülkesel bazda da hani toprak anlamında da baktığımızda bu gibi olaylar olabilir. Mars-Uranüs kavuşumu yazın olduğunda burası hava sıcaklığının biraz aşırı yükselmesi demek oluyor. Uranüs diyoruz yüksek gerilim hattı, hem dolunayın gerginliği hem Mars-Uranüs'ün oradaki yani hareket ve elektriğin buluştuğunu düşünsene cazır cuzur.
0: Evet Allah korusun.
1: Aynen hani evinde bir şeyi bozulan sigorta attı diye bile yani mümkünse gidip kendi yapmasın, bir uzmandan alsın. Hani bir Mars-Uranüs karesi vardı, şu an hatırlamıyorum ama hani bir belediye başkanıydı sanırım. Havuzla alakalı elektriksel evet. bir şeyi tamir etmeye kendi
0: evet,
1: gitmişti.
0: Manisa Büyükşehir'di galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, onun gibi bir etki. Hani illa öleceğiz diye bir şey yok tabii ki de yani niye
0: ama yine de dokunmayalım biz.
1: Yerde.
0: Evet bence de.
1: Aynen öyle. Yani burası da çok zorlu bir etki. Burada hani böyle kolay, güzel, tatlı, şiko gelen, biraz daha geçici olan Venüs-Satürn. Yani ilişkilerde biraz iyiyiz bu hafta. Ama hafta genelinde pek iyi bir şey yok maalesef. Bir perşembe günüydü sanırım. Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Şimdi pek çok astrolog arkadaşım buraya işte çok güzel güzellemeler yapıyorlar ama... Temmuz ayı için ben buraya bir güzelleme yapamıyorum maalesef. Çünkü Plüton'dan karşıtlık alıyor. Şimdi iki büyük gezegenin karşı karşıya gelmesi, hani Jüpiter Aslan'da demek ki altına bir manipülasyon var. Altının değerini düşürür. Altın ne zaman yükselişe geçer? Herhalde sonbahar. Venüs Retrosu'ndan sonra zaten kesin yükselir. Her Venüs Retrosu sonrası bir altın yükselişi olur. Normalde Jüpiter'in Aslan'a geçmesine, Aslan, Güneş, Altın burayı değerlendirmesi gerekirken buraya bir manipülasyon. Plüto Kova'da halk hareketi, diğeri Aslan. Demek ki halkın

0: krala karşı bir isyanı.
1: Eyvah eyvah eyvah eyvah.
0: Birisi kolektif zihin, birisi hani Jüpiter aslan diyoruz, orada kendini gösterme, kendini göstermeyle ilgili engeller. Şimdi burası kitlesel ölüm gibi, hani neticede sabit burçlar ya burası. Hı hı. Bu sert etkilerde toprakla da alakalı oluyor. Her ne kadar hava ateş olsa da toprağı etkiler sabit burçlar, çok net etkiler. Burada belki bir deprem, belki bir halk hareketi, belki bir salgın. Neden? Plüto kova, hani havadan gelen virüs vesaire, salgın gibi bir şeyle. Yine bizim bağışıklığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim hani böyle 3 günde atlatırız dediğimiz şey çok zamanımızı alabilir.
1: Alabilir.
0: Evet, bir korona gibi olmayacaktır ama ciddi sonuçlar da doğurabilir. O yüzden ben Temmuz ayını çok böyle keyifli göremiyorum. Elbette arada güzel enerjilerimiz var. Ondan sonrasında bir de düğümler aslan kova aksına geçecek biliyorsun. Yani bir şeyler değişiyor. Burada gerçekten çok akıllı olmamız gerekiyor. Bu hafta içinde şeyi söylüyorum zaten. Özellikle çok net, dikkatli olun.
1: Dikkatli olun derken genel anlamda bir dikkat değil mi hocam?
0: Aynen, dişini fırçalarken, duşuna girip çıkarken,
1: ya hocam yani neler söylüyorsun?
0: Giderken, yani bu hafta gerçekten ya elektrik yüklü bir ortamda yaşıyoruz. Yani evet. Ortam elektrikli. Hani herkes böyle birbirine patlayacak, çatlayacak yer arıyor. Normalde çok umursamayacağım bir şeye biz bu hafta fazla tepkiler verebiliriz. Fazla tepkiler verdikten sonra ya da hani içimizde o patlamayı yaşayıp kendimizi hasta edebiliriz. Hani bazen de tutuyoruz ya.
1: Evet.
0: Kiron da boğa da. Sözü tutma. Demek herkes de ifade edemeyecek. Merkür retro. Herkes ifade etmeyecek. Bazıları da hasta olacak diyor. Jüpiter'e burası kare yapacak. Burada demek ki hani boyun bölgesinden gelebilecek, hani solunumla gelebilecek, evet. Ya da boyun bölgesi, boğaz bölgesi. Boğaz bölgesi konuşmayla alakalı, boğaz çakrası ifade edilemeyenlerde, tiroid sorunları gibi, işte yediğimiz içtiğimiz yemeğe vurabiliriz kendimizi, burayı abartabiliriz. O yüzden böyle sorunlu bir haftamız var. Bu dolunay da çok sert bir dolunay. İyicil etki almak diye bir şey şu an sanmıyorum. Çok şanslı herhalde %5-10 varsa bu dolunaydan keyif alabilir. Ama onun haricinde başta öncü burçlara çok sert geliyor.
1: Hocam bir şey soracağım. Yani bu şimdi genel anlamda, o zaman bu hafta dikkat ediyoruz ama her şeye dikkat ediyoruz. Yerken,
0: evet.
1: Duş alırken, üzümüzü yıkarken falan fıstık. Yani elektrikli yerlerde, yani bir eşyamız bozulduğunda biz parmak sokmayacağız ona. Ya yapmayacağız, evet, ya da uzmanı.
0: Aynen, hatta uzmanı için bile birkaç gün sonra, yani önümüzdeki haftayı bekleyebilecek bir durum varsa hani beklesin. Yani herkes de o gerginlik olduğu için gidip şimdi yanlış bir tarafını, tamirci de olsa hata yapabilir.
1: Evet. Hocam biraz o zaman hani bu günlerin biraz daha geçmesi gerekiyor. Yumuşaması, evet. Lazım demek istiyorsunuz o zaman.
0: İşte bizim burada biraz daha bilinçli olmamız lazım. Hani insan... Evet. Biliyorsun herkes de biliyordur diye düşünüyorum, artık çok konuşulan şeyler bunlar. Bizler hayatımızda %95 ölçüde bilinçaltımızda yaşıyoruz. Bilinç gösterebildiğimiz şey %5. O yüzden bilinçaltı çok önemli.
1: Evet.
0: Hani astrolojiyle ya da regresyonla ya da aile dizimiyle, işte hani pek çok teknikle biz bu bilinçaltını anlamaya çalışıyoruz ya. Aslında o hükmedebildiğimiz yeri genişletmeye çalışıyoruz. Biz neyle karar veriyoruz? Şimdi ben burada %5 bilinçle uygulanabilecek şeyler söylüyorum. Ama biz zaten içgüdüsel olarak yaşayan insanlarız.
1: Evet. Doğru.
0: Hani hangi verdiğimiz kararda, hangi verdiğimiz tepkide biz düşünüp de işte bunun doğrusunu yanlışını tartıp da yapıyoruz.
1: Evet.
0: Hani o yüzden ya biraz daha fark edelim. Hani bu hafta özen gösterelim dememin sebebi bu. Yoksa bunlar zaten oluyor. Burada ne kadar bilinçle bakabileceğiz? Ne kadar kontrol edebileceğiz? Zaten Uranüs'ten geliyor. Bunun hepsini kontrol edemeyeceğiz. Hani burada Plüton'un kurtarıcı bir açısı var. Evet, ama şöyle bir şey düşün. Olay olduktan sonra, o ev yıkıldıktan sonra arama kurtarma gelip seni almış. Şimdi olay yok mu? Olay var.
1: Var.
0: Sadece ölmedin.
1: Evet.
0: Kayıp var, hasar var ama ölmedin. Yani Kurtarıcı etki de bu şekilde. Hmm. Yani biz ne kadar güvenli bir yerde kalabilirsek bizim o kadar hayrımıza.
1: Doğru
0: söylüyorsunuz. Onu demek istiyorum.
1: Peki.
0: Hani

0: trafikte de çok farkındayızdır, çok dikkatli sürücüyüzdür. Uranüs var ya neticede burada, zincirleme bir kazayı getirir mesela. Senin algın açık olsa, öndeki arkadaki seni tost yapsa sen ne yapabilirsin?
1: Eyvah eyvah.
0: Hani bazı şeyler de kadersel olduğundan dolayı hani bizim hükmümüz geçmiyor. Ama bize düşen ne? Oraya sebebiyet veren bir de olmayalım.
1: Evet. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık o zaman.
0: Rica ederim.
1: Eğer bu haftayı sağ salim çıkartırsak haftaya görüşelim.
0: Ya sistem hepimizi öldürmek için çalışan bir şey değil.
1: Evet.
0: Yani biz de bir şeyleri fark ettirmeye çalışıyor. Biz ne kadarını anlarsak, ne kadarını aklı selimle, kendi bilinçle, farkındalığımızla ilerletebilirsek hani o kadar ilerleriz. Haftaya da görüşürüz inşallah.
1: Peki hocam. Çok teşekkürler. O zaman iyi haftalar diliyorum. Kolay gelsin size. Ağzınıza sağlık.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hoşçakalın.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Maç bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci saatte her pazartesi yaptığımız gibi tabii ki WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Pazartesi gününü, hatta bu haftayı biraz keyifli kılalım. Vallahi bu haftayı bakın dikkatli geçirmemiz ve bitirmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. 1994 yılına gideceğiz. Bu saati Emel Müftüoğlu'nun çok güzel bir şarkısıyla bitireceğiz. Yeni saate de Soner Sarıkabadayı ile başlayacağız Sefo ile beraber. Her iki durumda şarkısıyla, daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

herhalde ekranda. Televizyon açık. Alt paragrafta şöyle yazıyor. Beklenen oldu. Avrupa sıcağı Türkiye'de diye. Yani çok mu güzel bir şey, anlamadım ki. Avrupa'daki o hani kasıp kavuran sıcak bu hafta zaten Türkiye'ye gelecekti. Hoş geldin diyelim ama nasıl olacak, nasıl atlatacağız onu da bilmiyorum. Bakın ilk saatte Feyza Hoca ile de konuştuk. Dinleyemeyenler için söyleyeceğim. Diyor ki astrolog Feyza Engin, bu haftayı lütfen sağ salim atlatmaya çalışın. Yani biraz dikkat edelim kendimize. Yürürken, koşarken, bir spor yapıyorsak lütfen. Yani ha bir de ne dedi? Eğer dedi bir elektrikli eşyanız, elektronik bir eşyanız bozulursa, arıza yaparsa lütfen kendiniz onarmaya çalışmayın. Hatta ustasını çağırmak için de biraz bekleyin dedi hatta. Çok enteresan ama ya. Vallahi. Böyle bir haftaya girdik. Böyle bir dolunayla başladık. Yeni haftaya bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'de yalçın.net 16'ya kadar devam edecek. Şimdi pazartesi günleri bunu yapıyoruz. Bu saat içerisinde ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. O bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyoruz. Ve siz o şarkı süresi kadar keyifleniyorsunuz. Yani daha da keyifleniyorsunuz. Aslında keyiflisinizdir İstanbul FM dinlediğiniz için. Ama o şarkıyı duyduğunuzda, kendi sevdiğiniz, istediğiniz şarkıyı duyduğunuzda, isminizi duyduğunuzda, vay vay vay, ne keyif ne keyif ama. Şarkınızı şimdiden hazırlayın. Bakalım bugünün şanslı ismi kim olacak ve kimin şarkısını WhatsApp istek hattında çalacağız. İkinci saate bir kez daha hoş geldiniz.

0: taraflara da yönelmiyor değilim sevgili dinleyiciler. Vallahi hele hani Türkiye'de erken havlu atınca tamam, hani güzel maçları seyrediyoruz. Dünya Kupası özel programını yapıyoruz ama arada böyle başka sporlara da, mesela bugün itibariyle bir tenis.
1: Aa, evet.
0: Ondan sonra dün peki şeyi seyreden var mı? Gazi koşusu 100. kez yapıldı. Dün saat 17.30 sularında başladı. Veli Efendi hipodromu zaten tıklım tıklımdı. Yo orada değildim. Ekran karşısındaydım. Ya zaten Veli, hani oradan seyretmek çok daha keyifli olur büyük bir ihtimalle ama yani atları takip edemem. Falan. Vallahi çok güzel bir yarış oldu. Hani bu özellikle jokey, yani bu sporun da babası Halis Karataş'tır. Onun jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan adlı at kazandı dünkü yarışı. Çok önemli. Atatürk'ün anısına yapılıyor biliyorsunuz. 1927 yılından bu yana yapılıyor Gazi koşusu. Ve dün yüzüncüsü yapıldı. Halis Karataş jokeyliğindeki Bay Nalçakan da kazandı. Ödül mü? 150 milyon liraya yakın.
1: Ya evet.
0: 150 milyon liraya yakın bir ödülü var. Para ödülü. Sevgili dinleyiciler. Şimdi arada tabii ki Dünya Kupası'ndan çıkıp o taraflara da kayıyoruz. Kaymıyor değiliz. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım İstanbul FM'de. Bu arada gelen mesajlar var. Çok teşekkürler. Aysel burada. Yaz gelsin sıcak olsun diyenler diyor. Mutlu musunuz? Yani bu hava sıcaklığında iyi yayınlar dileklerini iletti. Teşekkürler. Özlem burada. Ayşe diyor ki iyi haftalar Yalçın. Sağ ol, dikkat ederiz diye. Vallahi dikkat edin. Bu hafta yani Feyza Hoca söyledi. Bu hafta lütfen kendimize dikkat edelim dedi. Peki şimdi ne yapıyoruz? WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya WhatsApp'tan mesajını ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalıyorum. Bilginiz olsun. Sesli ya da yazılı gönderebilirsiniz mesajınızı ama ilk ulaştıran olun. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp istek hattı devreye girdi. Herkese bol şanslar.

0: Net devam edecek. Bir reklam. Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
1: Derken rezervasyon,

0: 86'dan da mesajlar geldi. Biliyorsunuz mesajını ilk ulaştıran isim şanslı isim oluyor. Onun istediği şarkıyı da çalıyoruz İstanbul FM'de dedik. Ve bu saatin, bugünün şanslı ismi İstanbul'dan Canan Güzel oldu. Canan 10 puan 1524 puanla bugünün şampiyonu sensin. Diyor ki Yalçın, senden Nazan Öncel'den Aşık Değilim Olabilirim adlı şarkıyı rica ediyorum. Dinletirsen çok sevinirim. İyi yayınlar. Canan Güzel İstanbul. Vardır ya hani muhabirler falan. Canan Güzel işte şu kanal falan diye onun gibi oldu. Peki Canan, o zaman bir şey söyleyeceğim. 90'lı yılların başına gideceğiz. Yani net söylemek gerekirse 1992 gibi. Evet, oraya doğru gidiyoruz. Bayağı bir eskiye doğru gidiyoruz. Radyonun sesini aç. Şarkında geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Aa, teşekkürler herkese. Biraz daha tabii ki hızlı olmak gerekiyor. Sağ olun, var olun. Diğer dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış gönderdik. Yani burada hızlı olan kazanıyor. Olay bu. Yani bu kadar basit. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Hani bir kez daha hatırlatalım. Her zaman söylüyoruz ya, yani telefonunuzda kayıtlı olsun. Bir şey olduğu zaman anında bir mesaj gönderin ve İstanbul FM'i Instagram üzerinden özellikle takip edin. Orada aktif durumdayız. İşte ne kazanacağınız, hediye verilecekse mutlaka oradan bir ön bilgi veriyoruz, paylaşıyoruz. Her şeyi oradan öğrenme şansına sahipsiniz. Zaten İstanbul FM yazdığınız zaman Instagram'a pat diye biz çıkıyoruz. Oradan da takibi alırsanız şahane bir durum söz konusu olur. Ve biraz önce de söylediğim gibi hediyeden tutun yayın akışına kadar, konuklara kadar bütün her şeyi de oradan öğrenme şansına sahipsiniz. Yakında, yakında bu stüdyodan çıkıp haftada bir ya da iki gün başka bir dışarıda canlı yayınımız olacak. Onunla ilgili de detaylar için kulağınız bizde olsun. Vay vay vay, güzel.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

yapılan bir araştırma var sevgili dinleyiciler. Ya da şimdi bu araştırmayı sizlerle paylaşmadan önce size bir sorsam. Desem ki şu anda bir yabancı dil öğrenecek olsanız, size öğretecek olsak ya da ne bileyim bir çip sistemiyle o yabancı dili sizin beyninize yükleyeceğiz desek, siz hangi yabancı dili tercih ederdiniz? Vallahi bakın, bu konuyla alakalı bir araştırma yapmışlar. Hani herkes İngilizce, İngilizce olsa şahane olur, dünyanın her yerinde rahat ederim falan deniyor ama o biraz galiba bu araştırmanın sonucuna bakınca eskilerde kalmış gibi. Vallahi size soruyorum, 0544-886-1886, sadece yani isminizi yazmanız da gerek yok. Şu anda bir yabancı dil öğrenmek isteseniz hangi dil olurdu? Onu bir sorayım size. Sonrasında bakalım acaba bu araştırma sonucunda çıkan hani en birinci o dille sizin cevaplarınız acaba denk gelecek mi? 0544-886-1886. Ama bakın diyorum ya, İngilizceyi bence şöyle bir kenara itin. İngilizce tamam yazabilirsiniz ama ya kardeşim, İngilizce herkeste var demeye başladılar. Aa vallahi. Sonrasında şu araştırmayla sizin cevaplarınızı bir karşılaştıralım bakalım. Neler çıkacak orada?

Vallahi şu anda bir yabancı dil öğrenmek isteseniz o yabancı dil acaba hangisi olurdu diye sorduk. Çünkü bir araştırma var, onunla karşılaştıracağız sizin cevapları. Ne demiş dinleyicimiz? İspanyolca ve Çince. Oo, Çince çok zor bir kere. Bir şey söyleyeceğim, dünyanın en zor dillerinden biri. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Flemenkçe diye yazmış. Tamam. Hintçe isterdim diye yazmış. Vay. Ama valla haklı. Her taraf Hint dizisiyle filmiyle doldu valla ya. Çok enteresan. Şimdi ne diyor? Antik Yunan, Antik Roma ya da Antik Mısır dillerinden birini öğrenmek isterdim ki antik döneme ait olan objelerdeki yazıtları okumak için diyor. Oo. Sen olaya başka taraftan bakmışsın. Güzel. Ne demiş? Varsa Japonca da alayım. Şöyle ortaya karışık lazım oluyor çünkü. Bir de Almanca ya da Korece diye yaz. Sen işi çözdün biraz. Ne demiş? Bak Murat. Rusça demiş. Murat'cığım ben senin neden Rusça öğrenmek istediğini bir kere... Biliyorum. Hay Allah ya. İngilizce ve Hintçe diye yazmış dinleyicimiz şimdi. Çok teşekkürler. İngilizce global dil, Hintçe de zaten oraya giderim. 1,5 milyar insan var falan. Peki, çok teşekkürler. Vardı aslında ama çok da fazla böyle bekletmek istemiyorum. Şimdi Türkiye'de araştırmışlar sevgili dinleyiciler. Yani demişler ki insanlara İngilizce hangi dili daha çok öğrenmek istiyorsunuz diye. Ben özetleyeceğim, hatta kısaltacağım, öyle açıklayayım çünkü çok fazla zamanımız yok. Vallahi Türkiye'deki insanlar demiş ki Almanca. Almanca mı? Almanca mı kaldı? Yani var da neden diye sormuşlar peki onlara. İşte Almanca olunca Almanya işte daha çok ekonomik geleceği güvence altına almak, kariyer odaklı falan açıklamalar yapmışlar. Genel bu. Ha peki Z kuşağına soralım demişler. Z kuşağı yani daha genç yaş grupları arasında onlar da demişler ki Korece öğrenmek istiyoruz. Bakın vallahi çok haklılar. Çünkü bizim Antalya'da bir aile dostlarımız var. Onun oğlu Kore dili ve edebiyatı okudu. Antalya'da belki de Korece konuşabilen 5 kişiden biri. Çok ciddi söylüyorum. Yani şöyle yapmak lazım demek ki. Nerede nüfus yoğunluğu var, onun biraz daha böyle dilini öğrenmek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani daha az bilinen diller valla daha çok ihtiyaç duyulan insan anlamına gelir diye düşünüyorum. Valla böyle. Bak neler neler yazmışlar. Hintçe çok var aslında. Çince de öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz öyle yazmışlar. İngilizce yazan çok az var gerçekten. Abi İngilizce sanki ana dilimiz gibi. Ya ikinci bir dil mutlaka istiyor insanlar.

Bak Almanca ve Korece bana lazım, hem kendi kuşağıma hem Z kuşağına uymuşum diye de yazmış dinleyicimiz. Vallahi kolejlerde diyor İngilizce, Almanca ve İspanyolca öğretiyorlar. Bu üç dil popüler diye de yazmışlar. Artık bilmiyorum popüler mi ama daha çok böyle biraz Almanca'ya yönelmişler. Z kuşağı Korece'yi istiyor, bilginiz olsun. Ve pazartesi gününde İstanbul FM'de Yalçın.net'te veda zamanı sevgili dinleyiciler. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bugün de zaman ayırdınız bize. Yarın saat 14'te tekrar görüşmek üzere İstanbul FM stüdyolarında. Dedikten sonra günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz elbette. Unutmayın, her fırtınanın iki amacı vardır. Sağlam olmayanı yıkmak ve sağlam olanı ortaya çıkarmak. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: TRT Vakıf Katılım. Derken Rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç, Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Merter Bahçelievler, Sefaköy Haramidere hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu? Hele kaşı gözü yok mu?

Kaos, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Merhabalar herkese, Serdar ben, Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca ile birlikte Dünya Kupası maçlarını ve kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz stüdyoya arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Evet,
3: hoş bulduk.
2: Şimdi,
3: İyi haftalar olsun.
1: Evet, herkese
3: hava ne kadar
1: haftalar.
3: Güzel ya.
1: Evet, güzel
3: 32
1: ama
3: derece bugün.
1: Ya Avrupa yanıyormuş.
3: Avrupa yanıyor ve o Avrupa sıcaklığı da Türkiye'ye gelmiş.
2: Hoş geldin. Bizim futbol takımına bir şey olmaz. Bizimkiler 40 derece antrenman yaptığı için,
1: değil mi?
2: Şu an yine onlar kışa gelmiş gibi hissediyorlar.
1: Evet, keşke son 32'de olabilseydik, değil mi? Arkadaşlar, son 32 maçları başladı. Dün akşam ev sahiplerinden Kanada. Güney Afrika'yı son dakika golüydü.
3: Son dakika ben maçı golüydü, izledim. Evet. 90+2'ydi. Büyük bir ihtimal, yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle pasif geçen bir maçtı. Gerçekten heyecanı çok da fazla yoktu.
1: Aha.
3: Atak da yoktu. Acaba her iki takım da 0-0 beraberliğe razı mı olacaktı diye düşünürken uzatmalarda evet Kanada golü attı ve ilk 16'ya adını yazdıran takım oldu.
2: Vallahi yani Güney Afrika ben şey yapar diye düşünüyordum ama çıkar diye düşünüyordum. O son dakika golleri de çok can sıkıcı ya.
1: Evet.
3: İşte zaten
1: telafisi ya olmuyor.
3: Evet. Kesinlikle en kötü goldür yani. Çünkü dediğin gibi telafisi yok. Çok hızlı oynaman lazım, atak yapman lazım, olur mu olmaz
2: ama
3: mı?
2: Ama genelde biz atarız biliyorsun o son dakika gollerini.
3: Evet,
2: yani Türkiye özellikle bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Orada 2008'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada hep son dakikalarla Hırvatistan'ı, ondan önce İsviçre'yi falan böyle hep elemiştik.
1: Geri dönüş oluyordu bir de.
2: Aynen biz öyle acayip gaza geliyorduk ama tabii karşı rakip açısından hiç hoş değil yani.
1: Tabii Kanada ev sahiplerinden biri olduğu için onların devam etmesi kendi ülkeleri açısından da güzel oldu.
3: Güzel tabii ki.
1: Yalçın, bugünkü maçlara bakalım mı?
3: Bugünkü maçlara bakalım. Son 32 turda saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. Bu da çok sürpriz bir maç olabilir. Bu arada maç esnasında 34 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Onu da hemen söylemem lazım. 23.30'da da Almanya ve bizim Paraguay.
1: Bizim takım.
2: Bizim Paraguay.
3: Bizim çocuklar. Paraguay, bizim çocuklar.
2: Bizim çocuklar. Bence bir önceki maç çok daha iyi abi.
3: Her şey Brezilya-Japonya maçı.
2: Japonya maçı çok
1: maç
2: iyi. Japonya benim favorim.
3: Yani şimdi şöyle bir şey var. Brezilya FIFA sıralamasında 6. sırada. Japonya 18 ama Japonya'da iyi gidiyor
2: ya
3: bu
2: fizikleri
3: sene.
2: Fizikleri çok iyi. Çok güzel top oynuyorlar. Çok eğlenceli bir takım bence. Ve Japonya her zaman mesela hep böyle Japonlar derler. Futboldan ne anlar falan ama.
1: Sürprize açık.
2: Her seferinde çok iyi futbolcuları vardır. Ve çok iyi de bir takım oluştururlar.
3: Evet.
2: Ondan sonra o yüzden bence Brezilya zorlanacak. Brezilya iyi bir takım ama eski Brezilya değil.
3: Eski Brezilya değil. Bir de tabii ki uyumayacaklar olanlar için de söyleyeyim. 30 Haziran'a tekabül ediyor. 04'te Hollanda-Fas maçı var.
1: Sabah.
2: Fas geçer.
3: Fas geçer mi diyorsun?
2: Biz yakında şey yapmaya başlayacağız burada.
1: Bu arada Paraguay-Almanya maçı var ya bu akşam.
3: Evet.
1: Paraguay aynı şekilde kalenin önüne tırı çeker.
2: Almanlar yemez o iş. Duran toplardan falan atarlar. Bizim gibi değiller.
3: Yani bakalım yani o da sürpriz ve heyecanlı bir maç olabilir. Çok gollü olur mu onu da bilemiyorum şu anda.
1: Ya olur mu acaba şimdi Paraguay Almanya'yı yeniyormuş. Bakın işte adamlar Almanya'yı bile yendi.
3: Yendi olabilir tabii ki neden olmayacak.
2: Ama
3: sürpriz.
2: Almanya'nın forveti aslında Türk asıllı biliyorsun. Deniz Ündav. Almanya'da da forvet sıkıntısı vardı. O yüzden forvetinde Deniz Ündav oynuyor. 3 gol mü attı en son maç? Hat-trick mi yaptı?
3: Çok hatırlamıyorum.
2: 2 gol attı.
3: Çok hatırlamıyorum.
2: Bayağı da popüler oldu bu arada. Ve Leroy Sané de orada Galatasaray'da oynayan. Leroy Sané de Almanya milli takımında oynuyor düzenli olarak. Bakalım enteresan maçlar bizi
1: bekliyor. Evet, hadi bakalım. Yarın tekrar birlikteyiz ve konuşacağız. Görüşmek üzere.
3: Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Bye bye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Haliç-Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Kavacık-Ümraniye'de yoğun, Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Anadolu yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal, Ataşehir ve Ümraniye'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Arası.
1: Reklamlar. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi